0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız, dedi. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün'den yapılan açıklamalarda gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceği kaydedildi. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan Dikey insansız Hava Aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. CHP parti meclisinde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslim Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kılak

dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. Washington-Tahran hattında gerilim ekonomi savaşına evrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin yeni ekonomik yaptırımlarını ekonomik terörizm operasyonu olarak nitelendirdi. Katar Başbakanı Sani, tansiyonun düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için Tahran'ı ziyaret edecek. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Spor. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek 4-4 yaptı. Amirli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, sabahın namisinden gönül dolusu sevgiler, saygılar. Türk sanat müziğimizin en güzel eserleriyle kalplerinize misafir oluyoruz. Tüm dinleyenlerimize sağlık, huzur ve musikimizin sevilen şarkılarıyla güzel bir gün diliyoruz. Program yapımcımız Alp Hasan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur sizlere eşlik edeceğiz. Yeni gün tüm güzellikleri ve iyilikleri de beraberinde getirsin diyerek programımızın ilk şarkısıyla buluşturuyoruz sizi. Fuat Karayavuz Hüseyini Türkü ile geliyor huzurlarınıza. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim?

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da radyo dostlarımıza neşe ile başlayan, huzurla devam eden güzel bir gün diliyoruz efendim. Programımızda bazen sevdiğimiz bir şarkıyla güne eşlik ediyor, bazen de müzikimizin zarif ezgileriyle güne birlikte adım atıyoruz. Sabahın namisinde şimdi güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na, bestesi Bahri Altıntaş'a ait Hüseyin'in şarkıyı dinliyoruz. Melda Kuyucu Kılıç söylüyor. Leylak takıvermiş saçının tellerine.

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait Hüseyin'i şarkıyı Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarıyla Sabahın Namesi devam ediyor. Saat 8'den itibaren TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkıları ve iletileri paylaşacağız. Programımızda şimdi Yalçın Turan'ın Hüseyin'i makamında bestelediği unutulmaz şarkıyı dinliyoruz. Esra İçöz söylüyor. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir yar sevdim Ali Malla bir tane.

0: TRT Name.
1: Efendim, TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden göndermiş olduğunuz selamları...

Efendim sabahın namisinde güftesi Hücesi Aksavrı'na, bestesi Selahattin İçli'ye ait Hüseyin'i şarkıyı dinliyoruz. Serap Mutlu Akbulut söylüyor. Zeytin gözüm sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir?

Rumeli'deki gönül dostlarımıza da buradan sıcacık bir selam gönderelim. Sesimiz Edirne'den Balkanlara, Rumeli'nin güzel şehirlerine kadar ulaşsın. Şimdi hep birlikte çıkayım gideyim Rumeli'ne diyerek güzel bir Rumeli ezgisine kulak veriyoruz. İbrahim Suat Erbay söylüyor.

7.32'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisindeyiz şimdi. Üstad Şükrü Tunar'ı güzel eserleriyle hatırlayalım. Türk musikisinin önemli bestekar ve klarnet virtüözlerinden Şükrü Tunar'ın iki unutulmaz şarkısını ard arda dinleyeceğiz. İlk dinleyeceğimiz şarkının sözleri Halit Bekir Sabarkan'a ait. Uşak makamındaki şarkıyı Tuğçe Pala söylüyor. Canımın yoldaşı ol, gönlümü bin neşe bırak.

Güller arasında seni bensiz gören olmuş Uşak makamındaki şarkıyı Gökhan Sezen seslendirdi sabahın namesinin bu dakikalarında. Vecdi Bingöl'ün dizeleriyle Saadettin Kaynağ'ın Uşak eserini dinliyoruz. Funda Arar söylüyor. Niçin baktın bana öyle, dargın mısın, durma söyle.

Kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Next platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıyı ortak olabilirsiniz. Sabahın Namesi'nin bu dakikalarında Süleyman Saral, sözleri Kul Mehmet'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait Uşak makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Siyah ebrulerin duru ben çatma, gamzen oklarını aşıka atma, sana gönül verdim, beni bırakma.

0: TRT Name.
1: Efendim, saatler sabahın erken vaktini gösterirken yollarda olan tüm radyo dostlarımıza günaydın diyelim. Yeni bir güne doğru ilerleyen tüm dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak Makamı'ndaki unutulmaz şarkıyı Seçil Heper'in icrasıyla yolda olan tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Gönül yakıcı o gözler, meğer ezelden sevdalı.

0: TRT Name.
1: Efendim, sabahın namesinde şimdi günün en zarif anına, günün kelimesine geldi sıra. Bugün hebemizden söylenişi bile ruhu hafifleten bir kelime çıkardık. Canan. Farsça kökenli bir kelime olan canan, gönülden sevilen, sevgili, sevilen kimse anlamına geliyor. Türk musikisinde ve edebiyatımızda da sıkça rastladığımız canan kelimesi bugün hala kulağımızda tanıdık bir name gibi yerini koruyor.

Güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait Uşak makamındaki şarkıyı Melihat Gülses'in icrasıyla dinledik. Yalnız bırakıp gitme bu akşam yine erken. Şimdi sabahın küçük bir molasını birlikte veriyoruz efendim. Siz kahvenizi, çayınızı yudumlarken biz de birbirinden güzel şarkılarla sabahınıza eşlik ediyoruz. Bahadır Özüşen, güftesi Ali Haydar Abdullahoğlu'na, bestesi Kemal Gürses'e ait Uşak makamındaki şarkıyı seslendiriyor. Zulmetle ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

0: İstek zamanı.
1: Efendim, sabahın namesinde yeni saatimizde Türkiye'nin dört bir yanına eşlik etmeyi sürdürüyoruz. Sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletilere bakıyoruz şimdi ve sıradaki şarkıyı sizlerle birlikte oluyoruz. Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Efendim, günler arasında seni bensiz gören olmuş eserini istemiş dinleyicimiz. Geçmiş olduğumuz dakikalarda bu şarkıya yer vermiştik. Size de armağan etmiş olalım. Dostlarınız Servet Kaya, Halil İbrahim Zengin, Erol Kaya Karabay ve tüm koro arkadaşlarınızı armağan etmişsiniz. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkıya da ortak edelim. Edirne'den Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcu'da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Levent Şentürk'e armağan etmek isterim demiş. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de Levent Bey'e. Kütahya'dan Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe günaydın diyor yine dostlarına. Tüm TRT Name dinleyicilerine şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da armağan ediyor. Var olunuz diyoruz ve Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Güfte Hikmet Münir Epçioğlu, Beste Cevdet Çağla, Sultan Yegah şarkıyı belki Erol Gündoğdu söylüyor. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider eminim.

Burdur Esenevler'den Zeki Gün sıradaki şarkıyı dostlarına, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu da yine bu sabah bizlere ses veren dinleyicilerimiz arasında. Samsun Yakakent Kozköy'den Usret Tiryaki, efendim TRT Name dostları, koro, resim ve ritim kursu arkadaşlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. İzmir'den Maya Türköz bizlere sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. İhsan Özdoğan bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Akhisar'dan Cemal Oskay günaydın demiş. Günaydın diyoruz Akhisar'a, sevgilerimizi gönderiyoruz. Son olarak Eskişehir'den İbrahim Kaçar, güzel yurdumun güzel insanlarına hayırlı sabahlar olsun Burşin Hanım, sağlıklı güzel bir gün olsun demiş. Öyle olsun efendim, dileğinizi paylaşıyoruz. Mersin'den Nilgün Öztürk'ün isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı istemiş Cengizhan Sönmez'in icrasıyla. Güftesi Nuray Öngeç'e, bestesi Soner Özer'e ait Muhayyer Kürdi eseri dinliyoruz. Cengizhan Sönmez geliyor huzurlarınıza. Ben sevmeyi bilemedim, geç kaldım.

Efendim Almanya'dan Hüseyin Şahin hayırlı sabahlar diliyor. Manisa'dan Salih Kurt. Aynı zamanda Ali Aydoğdu Trabzon'dan Adana'daki sevdiklerini armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı İzmir'den çok özür dilerim. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu İzmir Radyosu'na sevgilerini göndermiş. İyi ki varsınız. Zeki Başoğlu ne gündüzüm var ne gecem bilmem hangi dağlara gidem. Her sabah saat 7'de TRT Name'de sabahın namesi programını dinlerim diye bizlerle güzel bir dörtlük paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Ardahan Çıldır Kurtkale Köyü'nden Ceyran Şimşek Ayar günaydın diyor ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Ankara'dan Ufuk Erdem sıradaki şarkıyı TRT Name çalışanları ve bütün Tarım Orman Bakanlığı çalışanları ile Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan ediyor. Kırşehir'den İlhami Demir Koparan bizlere günaydın demiş. Fethiye'den Bayram Gökçen sıradaki şarkıyı torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Efendim Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı kendisine, dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Bizlere de armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Oya İşboğa. Güftesi Ercüment Ere, bestesi Saadettin Gaynağ'a ait Segah eseri seslendiriyor. Bir rüzgardır gelir geçer sanmıştım, eğer başımda esen kasırgaymış sevgilim.

0: Yol Durumu.
1: Aydın Denizli Otoyolu 9-10. kilometreleri Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanacaktır. Sarıkamış Horasan yolunun 17 ile 21. kilometreleri arasında viyadük çalışmalarından dolayı sağ şerit istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiili Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 31, İzmir, Adana 37, Ankara 33, Zonguldak 26, Samsun 30, Erzurum 28, Van 28, Diyarbakır 38 ve Gaziantep 38 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Efendim sabahın namesinde yeniden istek zamanındayız. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selamları, özlemleri ve güzel dilekleri, şarkı isteklerini birlikte paylaşıyoruz. Şimdi sözü ve müziği yine sizden gelen isteklere bırakıyoruz. Semra Şen, Arsuz Konacık'tan sevgilerini göndermiş bizlere. Güftesi Zekai Tunca ve Seyhan Girginer'e ait, bestesi Zekai Tunca'ya ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Üstadın icrasıyla birlikte. Ama Van Erciş'ten Oktay Hançer de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Eşi Mihri Didem Hanım'a, çocuklarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Kayseri'den İsmet Köklü, Nurten Şermer'den de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Zekai Tunca söylüyor. Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben, düşeceksin sanırım kirpiklerimden.

0: Efendim 8:32'yi gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi istek zamanı ile devam ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sıradaki şarkıyı eşi Meral'e, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan ediyor. Muharrem Yorulmaz bizlere Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sevdikleri ve dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. İlyas Aydın Orman Bey Köyü Tokat'tan bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Dostları ve sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu şarkıya da. Rıfat Ulupınar güzel bir şarkı istemiş. İlerleyen dakikalarda mutlaka yer vereceğiz. Ordu'dan Leyla Çabuk, Niğde'den Huriye Özer de bu sabah bizlere namelerimizle birlikte katılan dinleyicilerimiz arasında. Selam olsun TRT İzmir Radyosu'ndan diyoruz ve Hatay Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, oğlu Berkay'a ve Hasan'a, aynı zamanda Sema Hanım'a ve kızı Özgünur'a ve tüm sevdiklerine armağan etmiş. Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Hicaz eseri dinliyoruz. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirdim? Bir kere olsun söylemedin ki.
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirdim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedim ki. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş.

Efendim İzmir, Bergama, Gökçeyurt'tan Enis Türk tüm sevdiklerine günaydın diyor ve sıradaki şarkıyı eşi Ayşen, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ayas Yumurtalık'tan Erdoğan Oktay da yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Her gün deniz kenarında yürüyen Necdet Akdemir, Cumali Saralı için bu şarkıyı istiyorum demiş. Bakıyoruz Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlarını gönderiyor tüm TRT Name dostlarına. Eşi Süheyla Özceylan, arkadaşı Enver Sağroğlu, Muhala Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci ile birlikte TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt, hayırlı sabahlar olsun Burçin Hanım, kolaylıklarla geçsin gün demiş. Teşekkür ediyoruz dostlarıyla birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz Kayseri'den. Şimdi sabahın namesinde bu şarkıya hemen bakalım. Mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Şube Müdürümüz Harun Oğuz'a ve radyosunun başında olan hepsi birbirinden kıymetli TRT Name dinleyicilerine armağan etmek isterim bu eseri demiş. Ahmet Özhan'ın icrasıyla. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Bilge Özgen'e ait bu şak eseri dinliyoruz şimdi. Kıymetini bilemedik sevginin, gurur atlı zalime kul olduk.

Efendim Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi Sabahın Namesi'nde TRT Name yayın ve yapım ekibine ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda bakalım hemen bizlere kimler ses vermiş. Tokat Niksarçamiçi ailesinden Süleyman Altuner, Niksarlı dostlarına, TRT Name dinleyenlerine ve Adana'da

Tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Emel Sayın'ın icrasıyla. Güftesi Taner Şener'e, bestesi Erol Sayan'a ait Hicaz eseri Emel Sayın söylüyor. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için.

Hidayet Tavşanlı'dan Ahmet Derili'nin isteğini yerine getiriyoruz şimdi. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde efendim Tavşanlı halkına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Aynı zamanda Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin de bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç DSM Korosu'ndaki arkadaşlarına Dilara Acıburç Göksu, Güler Güllü ve Papatya Ergin'e ve kıymetli eşi Bilgi Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan etmiş bu şarkıyı. Kara Mürsel'den Osman Selçuk Altun'da kulağı sizde olan tüm dostlara günaydın Burçin Hanım demiş. Eşim Pınar Çetin Altun'a ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum bu şarkıyı. Aynı zamanda yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına da hediyem olsun diye de belirtmiş dinleyicimiz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım ve tüm sevdiklerine ve ailesine armağan ediyor bu şarkıyı. Son olarak Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Hürmet Özdemir, Ali Yöntem, Fevzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve TRT Name dostlarıyla birlikte Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onu'a armağan etmiş bu şarkıyı. Şimdi Ahmet Derili'nin isteğini yerine getiriyoruz. Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak makamındaki eserini Hasan Eylen söylüyor. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

0: TRT Name.
1: Efendim 8.58'i gösteriyor saatlerimiz. Şimdi sabahın namesinde Güftesi Hikmet Münir Epçioğlu'na, bestesi İsmet Nedim Saatçı'ya ait Kürdi makamındaki şarkıyı, radyosunun başında şarkılara bizimle eşlik eden tüm TRT Name dostlarımıza armağan ediyoruz. Umut Akyürek söylüyor, Kapris.

şarkıyı Nami ve TRT Nami ve Niksarlı dostlarına, Adana'daki sevdiklerine armağan ediyor. Efendim, Seçil Heper'in icrasıyla güftesi Yusuf Nalkesen'e, bestesi Selahattin İnal'a ait Rast eseri Seçil Heper'in icrasıyla dinleyeceğiz. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares de birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Musa Aytu İzmir'e selamlar demiş. Selamlar bizden size, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından tüm dinleyicilerine gelsin diyelim. Hatay'dan, Antakya'dan Abdo Orçin'de yine TRT Name dostları ve TRT Name Sabahın Namesi ekibiyle birlikte bu şarkıyı armağan ediyor bize. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ve şimdi birlikte dinliyoruz Selahattin İnal'ın Rast eserini. Yaklaşıyor gün be gün ömrümün son mevsimine. Kimi şen bu alemde, kimi çekmede çile.

Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yapım ve yayın ekibi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan. Güftesi Ülkü Aker'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Mahur şarkıyı seslendirecek şimdi. Efendim Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli de, İzmir Gazi Emir'den Gülçin ve Ayten Heybeli, ayrıca ilkokul öğretmeni Ülkü Durgut'a armağan ediyor bu şarkıyı. Akdeniz'in incisi Antalya'dan Coşkun Bakan da yine bu güzel esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Seniha Cengiz Han, Zafer Özkara, Meral Özhan, Suna Koçak, Gülten Duran ve birbirinden değerli Sabahın Namesi dinleyicilerine bu şarkıyı armağan ediyor. Hacı Bektaş'tan Malik Yapar da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan şimdi. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin huzurlarınızda.

0: İstek zamanı.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi, musikimizin en güzel şarkılarıyla devam ediyor. İstek zamanı ile devam ediyoruz efendim. Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getireceğiz şimdi. Sevinçli, neşeli, güzel bir gün diliyor dinleyicimiz tüm sevdikleriyle birlikte ve Esma Başbuğ'un icrasıyla güftesi ve bestesi Üstad Yesari Asım Arsoy'a ait Nihavend şarkı istemiş bizden. Niksar'dan Selami Kabakçı da bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Emine Atamer, yeni gün güzellikler getirsin Burçin Hanım, mutlu yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz, var olunuz. Aynı zamanda Ziya Çakmak, Seydi Kemer'in güzel sabahından günaydın diyor tüm dostlarına ve sıradaki şarkıyı eşi Ayfer Hanım'a ve dostlarına ve aynı zamanda Bünyamin Bey'e armağan ediyor. Engin Erdoğan Çanakkale'den selamlamış TRT Name dinleyenlerini. Efendim Gelibolu'da bulunan abisi Emin Erdoğan'a ve eşi Filiz Erdoğan'a armağan ediyor.

Bu şarkıyı hep birlikte dinliyoruz. Esma Başbuğ'un icrasıyla sahilde o hoş buseleri aldığım akşam, gönlüm o dudaktan tutuşup yandığım akşam.

Efendim Mersin'den Ahmet Özçelik'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Dinleyicimiz bu eseri eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'e, aynı zamanda Mustafa Mingil ve Arif Çerçi ile İrfan Gürpınar'a armağan ediyor. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısını Turgay Kızıltuğ'un icrasıyla dinliyoruz şimdi. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş.

Antalya'dan Hatice Okur sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenlerine koro şefi Ahmet Suzan Ülke ve koro arkadaşlarına İbrahim Özdemir'e, Ali Yöntem'e, Mehmet Andız'a ve ailesine armağan ediyor. Efendim Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Bu şarkıyı Gonca Gül'e, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, sevip de kavuşamayanlara, şu an radyosunu dinleyen tüm dostlarına armağan etmiş. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu da bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Almanya'dan Fatma Ateşok bizlere günaydın diyor tüm sevdikleriyle birlikte. Sakarya Camili'den Zafer Özkara, Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Can, Fevzi Akşen, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir, Musa Özçelik'le yayın ve yapım ekibine armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz, iyi ki varsınız diyoruz. Ergin Hasdemir Ünye'den günaydın diyor tüm dostlarına ve bu şarkıyı Nesrin ve Selim Yıldız'a armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz şimdi. Muazzez Ersoy, Ali İhsan Kısac'ın Hicaz eserini seslendiriyor. Kader diyemezsin, sen kendin ettin. Aşkıma, sevgime ihanet ettin.

Antalya'dan Hatice Okur'un isteğiydi. Ayşen Birgör'ün icrasıyla güftesi ve bestesi Zübeyde Yıl'ın Öktem'e ait Hicaz şarkıyı dinledik. Yar ismin dağlarda. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı koro şefi Ahmet Suzan Ülkü, koro arkadaşları İbrahim Özdemir, Ali Yöntem ve Mehmet Andız ve ailesine armağan etmişti. Saatlerimiz 9.34'ü gösteriyor sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde İstek zamanı devam ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da tüm radyo dostlarımıza armağan ediyoruz. Aynı zamanda Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'dan Saffet Bilir de bizden bir şarkı istemiş. Atilla Özdemiroğlu'nun Muhayyer Kür diye eserini repertuarımızda bulunmadığı için şu an bu şarkıya yer veremeyeceğiz. Ama kendisine de bu eseri armağan etmiş olalım. Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Selami Şahin'e ait şarkıyı dinliyoruz şimdi. Gözler kalbin aynasıdır, yalan nedir bilmez onlar.

Efendim, bu güzel şarkı aynı zamanda Adıyaman'dan İhsan Demirci, tüm sevdikleri Gülten Duran, Zafer Özkara, Meral Özhan ve TRT Name dinleyenlerine armağandı. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sağ olunuz, var olunuz. 9.41'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde. Şimdi birazcık da Instagram'daki dinleyicilerimize selam vermek isteriz. Züleyha Hanım bizlere günaydın diyor Mersin'den. Teşekkür ediyoruz Züleyha Kurt ve tüm sevdikleri için bu şarkıyı armağan edeceğiz dinleyicimize. Aynı zamanda yine Mersin'den Supiye Çiğdem Bilen ve dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Gülsefa Koçi, Can Polat, ömürlük şarkılarımızın güzellikleri devam ederken gönülden teşekkür ediyoruz demiş. Gönülden gönüle bizden teşekkürler, sevgiler olsun o vakit. Osmaniye'den Fahri Bey bizlere merhaba diyor. Yunus Şen Ocak, Denizli'den merhaba diyen dinleyicilerimiz arasında. Muharrem Yalçın da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizden de. Emine Atamer, yeni gün güzellikler getirsin Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim. Nidebor'dan Şükrü Özdamar dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Murat Odabaşı, Mutlu Sabahlar Ünye'den efendim muhabbetle selamlamış dinleyicimiz bize. Hoş geldiniz sabahımıza. Güne TRT Name'nin eşsiz tınılarıyla başladık. Huzur vesilesi oldu demiş. Ne güzel sözler bunlar. Motive oluyoruz okudukça ve mutlu oluyoruz. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan da bizlere günaydın diyor. Mersin'den Ayhan Aşkın TRT Name dostlarını selamlıyor ve aynı zamanda bakalım Zeynep Özel Gündüz ve koro arkadaşları, aynı zamanda Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşımız Saffet Bilir, Gülten Duran ve tüm sevdiklerim için bu şarkıya ortak oluyorum demiş dinleyicimiz. Nilgün Kalyoncu Kapadokya'dan selam veriyor. Karabük'ten İsmail Etişken ve Benal Taraz, eşi Mehmet Taraz'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Kayseri'den İsmet Bey yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Son olarak Şevki Şahinoğlu Isparta'dan sevgilerini göndermiş. Tüm sevdikleri ve dostlarına da bu şarkıya armağan ediyor. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın Namesi dinleyicileriyle birlikte bu şarkıyı istemiş bizden. Alp Arslan söylüyor Hicaz eseri. Kırmızı gülün alı var, her gün ağlasam da yeri var.

Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif Esma'ya ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Mustafa Sağyaşar'ın icrasıyla güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast eseri dinleyeceğiz. Efendim çok özür dileyerek dinleyicilerimizden sevgili Meral Özsan'ı ve tüm sevdiklerini Uşak'tan, Selahattin Erzi Adana'dan, Şevki Şahinoğlu Isparta'dan, Seniha Cengiz Han Samsun'dan bizlere günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Bu şarkıya armağan ediyoruz dinleyicilerimize. Aynı zamanda Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı, Aladağ Eynar Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, Mehmet Üstün Barutçu Konya'dan sevgilerini göndermişti bizlere. Sağ olunuz, var olunuz, hep birlikte dinliyoruz. Kara gözüm efkarlanma gül gayrı.

Efendim Polat Adan, Nurten Şenmerdan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı kendisine ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Aynı zamanda Mehmet Üstün Barucu Konya'dan selamlamış yine bizleri. Bu şarkıyı annesine armağan etmiş. Nuran Çuhadar Özkan Ankara Yeşilova'dan günaydın diyor ve Kız İlk Öğretmen Okulu 3E mezunları sınıf arkadaşlarıma armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. Umarım birlikte dinleriz diye de eklemiş. İstemiş olduğunuz şarkıya şu an yer veremiyoruz ama bu şarkıyla gönlünüzü alalım sizin de. Müzeyyen Yücar'da Bulut da yine İstanbul İstinye'den selamlarını gönderiyor. Erzurum'dan Durak Çağatay aynı zamanda Fatma Çağ'ın teşekkürlerini göndermiş. Rezzan Hanım Sakarya'dan selamlıyor. Lokman Çetinel yine bizlere Afyon İçehisar'dan günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Doğan Çizmeci ve tüm sevdiklerini de bu şarkıya ortak ediyoruz. Ahmet Ünlü dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Güzel sözleriniz için çok sağ olun, var olun. Karaburun Morduğan'dan Arif Beşdemir de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Neşe Öztaş'ın icrasıyla Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi İlgün Soysev'e ait Hüseyin'in şarkıyı dinliyoruz şimdi. Sensiz diye söylendi bütün şarkılar, yoksun diye ağlayıp esti rüzgarlar.

Efendim programımızın artık sonuna geldik. Rıfat Ulupınar'ın isteğiyle sizlere hoşça kal diyeceğiz. Dinleyicimiz bu şarkıyı şifa bekleyenlere, tüm sevenlere ve sevdiklerine armağan etmiş. Rıfat ve Gülçin Ulupınar için Gülden Marmara, güftesi Vural Şahin'e, bestesi Tuncay Yüksel'e ait Nihavend şarkıyı seslendirecek. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden musiki eksik olmasın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız, dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, SDG'nin feshinin Suriye'de kalıcı istikrarın tesisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonuyla başlayan terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge hedefinden hiç ayrı görülmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarıyla feshedilmesi gerektiğini kararlılıkla vurguladı. Ankara'nın etkin politikası sonrası PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'de kendisini feshetti. İletişim Başkanlığı terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu. Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında hukuki süreç işletilecek. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan dike insansız hava aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Karar 27 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı'na video mesaj gönderdi. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız, dedi. Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı. CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz, dedi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Çorum'un Alaca ilçesinde 7 köyün sınırındaki arazide örtü yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrikada çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının

bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'a konuk oldu.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından mutlu günler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve ben Bengü Ergen'e bugün de sizleri birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz hayatın güzelliği anlarda saklı. Biz de her anın değerini bilerek, tadına vararak bu anları şarkılarla taçlandırıyoruz. Bugün birbirinden özel şarkıları sizlerle paylaşacağız. İlk olarak Hüzan bir şarkıya kulak vereceğiz. Saz sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'na ait Hüzan Peşrev'in ardından Güler Basu Şen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hüzan şarkısını seslendirecek. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar. O gözlerde bahar akşamının hasreti var.

0: al fidan boynum. Her taraf bu akşam sel fidan boynum.
1: Gel gitme kalmasın gözüm yollarda. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş, Kaplanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Seker şarkısıyla konuğumuz oldu. Özlem dolu namelerin ardından yine hicran kokan dizelerde bu defa Seçil Heper'e kulak vermek istiyoruz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Seker şarkısıyla konuğumuz oluyor sanatçı. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır önüme.

Fazıl Musikemizin unutulmaz eserlerinden birinde Bimen Şen'in Hüzzam şarkısında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğu sanatçılarını dinledik. Evet değerli dostlarımız, programımıza Teoman Alpay şarkısıyla devam ediyoruz ve zaman tünelinde 1988 yılına uzanıyoruz. Zeki Müren'in Anılarım isimli albümünde yer alan güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkıda sanatçımıza kulak veriyoruz. Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım.

Keyifle dinlediğimiz ve eşlik ettiğinizi düşündüğümüz bu hüzzam türküde sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. Programımızın bu bölümünde rast şarkılarla devam ediyoruz yayınımıza. Efendim öncelikle bir İrfan Özbakır bestesine kulak vereceğiz. Başrollerini Kartal Tibet ve Filiz Akın'ın oynadığı 1971 yapımı Ömrümce Aradım filmine de adını veren çok sevilen bir eser. Nesin Sipahi seslendiriyor. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Değerli sanatçımız Ela Altın bizlerle birlikteydi. Şef Cahit Ünyaylar yönetiminde Ankara Radyosu'nda gerçekleştirilen bir programda kayda alınan eser dramalı Hasan Hasgüler'e aitti. Efendim şimdi dinleyeceğimiz şarkı Mahur makamında bir eser. Zekai Tunca'nın güftesini de kaleme aldığı çok özel bir şarkı. Bu eser sanatçının 2003 yılında yayınlanan Seni Aşksız Bırakmam isimli albümünde de yer almakta. Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun. Dert vermesin Allah'ım, en büyük dert aşk olsun.

Ayşegül Durukan'la 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısını dinledik. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter. Efendim, safa, neşe, huzur, rahatlık veren Rast makamının o büyülü dünyasında gezintimiz devam ediyor. Şimdi yine Rast makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Güden Marmara, Avni Anıl'ın güftesi Ülke Aker'e ait şarkısını seslendiriyor bizler için. Bir göz aşinalığı var aramızda.

Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Mahur şarkısını sanatçılarımız Kemal Caner ve İnci Yaman beraberce seslendirdiler. Şimdi 2001 yılında yayınlanan Umut Akyürek'in O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alan Bir Baki Duyarlar şarkısında sanatçımızı dinleyeceğiz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileye.

Ateşin gözlerini ruhuna kemend etme sakın. Beni Leyla gibi seven zülfüne bend etme sakın. Dilek Türkan bizlerle birlikteydi değerli dostlarımız. Sanatçı Sade Işılay'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait mahur şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser 2009 tarihli Kalbimdeki Deniz isimli albümde yer alıyordu. Şimdi ise ritmimizi biraz daha yükseltiyoruz ve İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ harika bir Mehmet Ilgın şarkısıyla bize sesleniyor. Sözler Cengizhan Altuntaş imzalı. Aldama değmez hayat bu gözyaşlarına.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rast makamındaki bu hareketli enerjik şarkının ardından programımıza Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyoruz ve yine bir Yeşilçam şarkısına kulak vereceğiz. Biliyorsunuz Yeşilçam şarkılarının programımızdaki yeri apayrı. Çünkü bizlere geçmiş zamanı daha da net hatırlatıyor. Özellikle o film karelerinden unutulmaz anlar gözlerimizin önünde canlanıyor ve eski anılarla birlikte geçmişi bu sayede bazen hüzünle bazen gülücüklerle yad ediyoruz. Şimdi bir ayrılık şarkısına kulak vereceğiz. 1960'lı yıllara uzanacağız. Yönetmenliğini Ülkü Erakalı'nın yaptığı, başrollerini Türkan Şoray ve Tunç Okan'ın paylaştığı Veda Bu Sesi filmine adını veren unutulmaz bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesini Orhan Seyfi Orhon kaleme almış. Samime Sana yorumuyla sizlere sunuyoruz. Güncel bir düzenlemeyle dinliyoruz bu şarkıyı. Samime Hanım'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Veda Bu Sesi sizlerle.

Gözümde yağmursun, içimde ateş. Nasıl yaktın beni bir bilebilsen. Umut Akyürek, Necdet Tokatlıoğlu'nun Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu eserde Türk müziği repertuarımıza daha yeni dönem eserleri kazandırabilmek amacıyla kurumumuzun çalışmaları kapsamında 2015 yılında kayda alınan eserlerden bir tanesiydi. Birlikteliğimize şimdi bir Ali Erköse şarkısıyla devam edeceğiz ve Nevra Günay konuğumuz olacak. Al gönlünü ondan bana ver, görmeden eller.

En güzel sevdanın sahibi biziz. Cavit'ten Ürek, Rüştü Eriç'in güftesi Ferhat Dikses'e ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Diliyoruz en güzel sevdalar sizlerin olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Programımızın bu bölümünde yine çok özel bir şarkı var sırada. Güftesi Türkan Ateş tarafından kaleme alınan bir Necdet Tokatlıoğlu bestesinde Seçil Eper'e kulak veriyoruz. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkısı Aşkın Kanunu Ayla Büyükataman icrası ile sizlerle buluştu. Bu sevilen şarkı Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait eserlerinden biriydi. Birlikteliğimize yine bir Yeşilçam eseriyle devam ediyoruz efendim. 1973 yılında İntizar ismiyle yayınlanan, sonunda ünlü bir şarkıcı olan matbaa işçisi bir kız ile bir şoförün aşkını konu alan ve başrollerinde Neşe Karaböcek ile Engin Çağlar'ın birlikte rol aldığı özel bir filmin sevilen eserlerinden Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Bu defa Behiye Aksoy icrası ile sizlerle buluşuyor. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

O bir vefasızdı, o bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı.

Değerli sanatçı Belkıs Özener'le yine Yeşilçam'ın nostaljik kokan sokaklarında dolaştık. Sanatçı Şekip Ayhan Özaş'ın Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi bizler için. Evet efendim, şimdi 60'lı yıllardan günümüze doğru bir yolculuğa çıkalım ve 2011 yılında bir mola verelim. Hasan Eylen'in Ruhumun Gün Batımlı isimli albümünde yer alan Yaşar Güvenir'in Sevilen şarkısını dinleyelim. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa, nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna.

Suat Yıldırım'ın güftesi Musa Kalkınç imzalı Hicaz şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak diye seslendi sanatçı. Efendim bu eseri de gerek değerli sanatçı Yaşar Özel'in sesinden dinlemeye aşinayız. Bu defa Mehmet Özkaya hocamızdan dinledik ve bu güzel icranın ardından şimdi tekrar geçmişe uzanıyoruz ve Hicaz makamında bir Muzaffer İlkar bestesinde gönül yazara kulak veriyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Nigün Abışka Osman, Ziya Taşkent'in şefliğinde Ankara Radyosu'nda düzenlenen programda seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oldu. Bu sevilen eser Nihal Erkut'un Güftesi Mualla Anıl'a ait eseriydi. Ve Muhayyer Kürdi'den Hicaz makamına uzanan bu keyifli yolculuğumuzu ne yazık ki sonuna geldik değerli dinleyenler. Her sabah TRT Name frekansında en özel şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınız

Aslan ayrılırken Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısında sizleri değerli sanatçı Zeki Müren'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler sizlerin olsun.

söyler dururdum. Bir kere olsun anlamadın ki, sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir demedin ki. Gel yavaş yavaş gir demedin ki. Gel yavaş yavaş gir demedin ki. Gel yavaş yavaş.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki fesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Sosyal Hizmetler Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 6 ayda 2 milyondan fazla hane ziyaret edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynir Özdemir Göktaş, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, uygun hizmet ve desteği sunuyoruz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışan aileler için komşu anne modelini pilot uygulamayla hayata geçirmeye hazırlanıyor. Ev temelli çocuk bakımının eğitim, güvenlik ve denetim standartlarına bağlanması hedefleniyor. Hizmet veren kadınların kayıtlı sisteme dahil edilmesi planlanıyor. Yargıda adli tatil 31 Ağustos'ta sona eriyor, yeni adli yıl 1 Eylül'de başlıyor. Yeni dönemde CHP kurultayında şaibe iddiasına ilişkin dava, Aleyna Çakır davası, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları davası gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar görülecek. Yargıtay'da ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası gündemde olacak. Mesai takibi amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetlerine sınırlama geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibinde parmak izi, yüz veya retina taramasıyla mesai takibi yapılmasını hukuka aykırı bulmuştu. Yayımlanan yeni kararda, güvenlik riski taşıyan bazı tesis ve faaliyet alanlarında mesai takibinin biyometrik veriyle yapılabileceği duyuruldu. Yağlı ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gümrük vergisinin uygulama dönemi yeniden düzenlendi. Gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12 olarak uygulanacak. Rize'nin Çayeli ilçesinde dalgalara kapılan iki kardeşten 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı. 6 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un cansız bedeni ise 3 gün önce bulunmuştu. Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede en az 165 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'a konuk oldu. 1-1'in rövanşında 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Trabzon'da oynanan maçı Macar ekibi 1-0 kazandı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın saat 19'da grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz bugün Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün yine kendi günümüzde, kendi saatimizde sizlerle birlikteyiz. Genç Sesler köşemizde Ahmet Buğra Tilkioğlu bugün bizimle birlikte olacak. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçılarımızı hemen takdim edelim efendim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, udda Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birlikteler. Efendim, programımızı iki güzel Acem Kürdi makamında eserle açışını yaptık. Kıymetli Nurten Demirkol'la beraber seslendirdik. İlk eserimizin bestesi ve güftesi Faruk Kayacıklı'ya aitti. Sana eller ne güzelsin demesin, kıskanırım dedik. Sonra hemen arkasından yine aynı makamda bestesi İzzet Altınbaş'a, güftesi Nihat Etiz'e ait olan Bak Yine Geçti Bahar, Gül Neylesin Neylesin eserini seslendirdik. Ve şimdi Nurten Demirkol mikrofon başında bizlere Nihavend makamında bir eser seslendirecek. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait olan Sahilde O Hoş Buseleri Aldığım Akşam diyecek. Buyursunlar efendim.

0: Nurten Demirkol'un o güzel sesinden dinledik efendim. Nihavend makamında Yesari Asım Arsoy'un bestesi ve güftesi. Sahilde o hoş buseleri aldığım akşam dedi. Sesinize gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim Didar'cığım. Evet, canlı yayınımız, hatırlatalım dinleyenlerimize. Her perşembe saat 13'te Ankara Radyosu'ndan hazırlanıyor ve sevgili arkadaşım, canım arkadaşım Didar Aliye Koyuncu ile ben Nurten Demirkol gönlümüzden geçen şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi genç arkadaşım, başarılı solistimiz Didar Aliye Koyuncu mikrofonda Celalettin Paşa'ya ait Kürdülüğü Cazkar makamında bir şarkı sunacak sizlere. Sen beni bir buseye ettin feda.

0: Didar Ali'ye Koyuncu'yu dinledik. Eski şarkılar, eski güfteler. Ne kadar narin, nazik değil mi? Sevgiliye hitabı farklı.
1: Evet.
0: Farklı diyarlar.
1: Her zaman dediğimiz gibi üslup çok önemli.
0: Çok.
1: Gerçekten çok. Öyle. Anlatım, üslup her şeyi değiştiriyor.
0: Nazik.
1: Eskilerimiz ne kadar güzel değerlendirmiş bu fırsatı.
0: Kesinlikle
1: katılıyorum. Günümüzde de yine vücut bulmasını diliyoruz.
0: Umarım, dilerim. Evet. Sen de çok güzel okudun Didar'cığım.
1: Çok teşekkürler.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Ve yine mikrofon başında siz varsınız.
0: Evet.
1: Rast makamında bir eserimiz var şimdi. Kıymetli Nurten Demirkol'dan dinleyeceğiz. Güftesi, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Rast makamında Yalnız Benim Ol eserini seslendirecek. Hemen öncesinde Abdi Altınbaş kanun taksimini gerçekleştirecek efendim. Dinliyoruz.

0: Yalnız benim ol, el yüzüne bakma sakın. Kıskan beni, göğsünde uyut, yan ateşimden. Bu güzel Rast makamındaki eseri yine Nurten Demirkol'un O Bilmiyor sesinden dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Sesinize, gönlünüze sağlık. Sazlarımızın da en başta Abdi Altınbeş olmak üzere ellerine sağlık, emeklerine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Ankara Radyosu'nun çok değerli kanun sanatçısı Abdi Altınbeş, aynı zamanda TRT Ankara Gençlik Korosu sevgili şefimiz. İşte gençlerle köşesinde bize çok büyük destek veriyor. Aynı zamanda bestekar Abdi arkadaşım ve benim de tatlı bal arkadaşım, biricik arkadaşım. Yıllardır aynı kulvarda ilerliyoruz. İyi ki var. Arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze, elinize sağlık. Bu hafta da bahsettik. Gençlerle köşemizde TRT Ankara Gençlik Korosu ritim sazı öğrencimiz. Aynı zamanda Halil Uğur Kutlu hocamızın da öğrencisi. Sevgili Ahmet Buğra Tilkioğlu bizimle birlikte sonra bir sohbetimiz olacak. Şimdi yine müzikle devam edelim. Didar'cığım, seni mikrofona alıyoruz. Selahattin Pınar bu hafta iki şarkısını aldık repertuarımıza. Neva bestesini sunuyoruz Selahattin Pınar'ın. Çok sevilen bir beste. Belki hatırlarsınız. Ben yürürüm yani aşk boyadı beni kane. Didar Ali'ye koyuncu mikrofonda.

0: Didarcım, ağzına sağlık. Evet dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi her hafta olduğu gibi bugün de günlerden perşembe saat 13'te yerimizi aldık. Kimler var bugün? Elbette yapımcımız Gülay Elden. Bugün ton masterimiz Enver Ergun. Stüdyo görevlisi arkadaşım ise Osman Ateş. Saz üstadlarımızda kimler var? Kemanda Ahmet Çağlaroğlu. Tamburda bir hanımefendi Eda Ersoy bizimle. Üstadımız dedik Abdi Altınbaş Kanunu'nda eşlik ediyor. Utta Gökhan Macit, çok teşekkür ediyoruz. Klarinette Halil Kabacı, ritimde Halil Uğur Kutlu ve gençler köşemizde öğrencimiz sevgili Ahmet Buğra Tilkioğlu.
1: Evet, İdarcığım, hepsine çok teşekkür ediyoruz ve sizi mikrofon başına alıyoruz. Programımız devam etsin. Güzel güzel şarkılarımızla, eserlerimizle. Yine Neva makamında bir şarkımız var şimdi. Kıymetli Nurten Demirkol seslendirecek. Saadettin Kaynak bestesi. Hicran gönül velası, feryat aman diyecek ve hemen arkasından Nurten Demirkol'la beraber seslendireceğiz. Yine bağlandı dil bir nevni hali diyeceğiz. Zekai Dede'nin bestesi. Şimdi Nurten Demirkol sizlerle birlikte efendim.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi canlı yayınında Gençler Köşesi'nde hatırlatmıştık, program arasında da defaten söyledik. TRT Ankara Gençlik Korosu ritim sazı öğrencimiz Ahmet Buğra Tilkioğlu bugün konuğumuz. Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın?
2: İyiyim hocam, sizleri sormalı.
1: Teşekkür ederiz. Özledin mi bizleri?
2: Özledik hocam, evet.
1: Sevgili Ahmet Buğra Tilkioğlu 2022 TRT Ankara Radyosu girişli ve biz Haziran ayında sevgili Abdi Altınbaş hocamızla beraber verdiğimiz konserle başkanlığımızın da oluruyla onların mezuniyetlerini gerçekleştirdik, evet. Ama bağımız kopmadı, işte yine birlikteyiz.
2: Aynen
1: Ahmetciğim.
2: Öyle, evet hocam.
1: Neler yaptın?
2: İyilik hocam, okulumuza devam ediyoruz.
1: Nerede
2: Hacı Bayram okuyorsun? Veli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği 2. sınıf öğrencisiyim hocam şu anda.
1: Maşallah.
2: Ayrıyeten işte sizlerle bağımızı da koparmadık. TRT'ye, evet. Eğitimimize, tekrardan sizlerle olan bağımıza devam ediyoruz hocam. Hı-hı. Böyle bir koşturmaca içerisindeyiz şu anda.
1: Güzel koşturmalar olsun. Evet. Hayallerin neler? Seni dinleyen gençlerimize önerilerin neler?
2: Tabii
1: bu mikrofon
2: ki,
1: herkese açık.
2: Evet, aynen Ahmetciğim. Öyle hocam. Tabii ki her şeyin başında olduğu gibi çalışmak. Tabii, hı-hı, ki bolca çalışmak ve bağlarımızı kopartmamak geliyor en başta. Hayallerimden bahsetmem gerekirse, tabii ki daha önce de sizlere de söylemiştim. Hı-hı. Radyomuzda, kurumumuzda bir sanatçı olmak en büyük hayallerim arasından birisidir hocam.
1: Halil hocam, ne dersiniz? İnşallah, değil mi? Gelecek vadeden öğrencilerimiz, umarız, dileriz bu stüdyoda, bu mikrofonlarda dinleyenlerimize hizmet verirsiniz. Biz de görürüz,
3: evet,
1: değil mi?
3: Didemciğim, evet, inşallah, evet.
1: Peki, teşekkür ediyorum Ahmetciğim. Senin yerini alıyoruz
2: ben
1: o halde.
2: Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.
1: Hoş geldin tekrar. Yine birlikte olacağız. Müzikle devam ediyoruz. Sevgili Didar Ali'ye Koyuncu mikrofonda yerini alıyor. Çok güzel bir şarkı. Pek severim. Kamuran Yarkın, Büfte de Kamuran Yarkın. Mahur diyoruz ve ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor diyor sevgili Didar Ali'ye Koyuncu.

0: aşkımız heyhat bir masal oldu dedi. Didercim ağzına sağlık. Çok seviyorum bu şarkıyı.
1: Çok Kamran teşekkürler.
0: Şahane besteleri var.
1: Kesinlikle.
0: Güzel.
1: Kesinlikle öyle. Gönlüne sağlık. Ellerine emeklerine sağlık diyelim onlara da.
0: Allah rahmet eylesin. Kaybettik.
1: Evet
0: maalesef.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Evet ben 20 alıyorum.
1: Tabii ki.
0: Yayınımız devam ediyor. Anons sizde Didercim.
1: Evet Hicaz makamında bir şarkı var şimdi. Nurten Demirkol kendisinin de söylediği gibi mikrofon başına geçiyor. Amir Ateş'in bestesi. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın diyecek. Buyursunlar.

0: Hicaz makamında bir amir ateş bestesiydi. Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Seni ben unutmak istemedim ki. Uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın dedi. Çok da güzel seslendirdi. Sesinize, gönlünüze sağlık. O mükemmel, o güzel icranızla gönüllerimizi şenlendirdiniz. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok güzel eşlik etmişlerdir. Severek dinlemişlerdir.
1: İnşallah Didar'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi senin güzel bülbül sesini dinleyen ellerimizde buluşturuyoruz. Yine Hicaz diyoruz. Bugün bir başka Yusuf Nalkesen bestesi daha var repertuarımızda. Hareketleniyoruz. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme diyor Didar Ali'ye Koyuncu.

0: Türkü Bahçesi programının sonuna geldik. Kıymetli saz üstadlarımız bize eşlik ettiler. Yapımcımız Gülay Elden, tonmeşterimiz
1: Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Saz sanatçılarımızı hemen takdim edelim.
0: Hemen.
1: Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, udda Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve genç arkadaşımız Ahmet Buğra Tilkioğlu bugün bizimle birliktelerdi. Hepsine evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık.
0: Ve haftaya bir başka Müzik Bahçesi programında görüşmek dileğiyle ben Nurten Demirkol
1: ve ben Didar Aliye Koyuncu
0: huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Müzik Bahçesi'yle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki fesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk

edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken bir çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de, bir ayağı Yeni Parti'de olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşması başladı. Davada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Türkiye, yapay zeka alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul, ulusal öncelikleri belirleyecek, kurumlar arası yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Ekonomi yönetiminin kararlı adımları finansal göstergelerde karşılık buldu. Sağlanan kazanımlar Türkiye'nin risk primine de doğrudan yansıdı. 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puana gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Polonya'da Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 270'e yükseldi. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Ayşe Ekiz, programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Selda Kış eşliğinde sevgili arkadaşım İsmail Özkan'la birlikte keyifle dinleyeceğinizi düşündüğümüz bir repertuar hazırladık sizler için. Ve müzik stüdyomuzda hangi saz sanatçılarımızla beraberiz? Zevkle, gururla sayalım. Kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzler, kanunda Bora Dicle, utta Özge Nadiri Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Suat Diril ve ritim sazda Muhammed İzgi var. O halde programımız uşak eserlerle başlasın. Buyursunlar arkadaşlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, Uşak makamında şarkılar dinlediniz. Ara Taksim'i Ne ile Ali Osman Erdoğdular yaptı. Evet, şimdi sözü sevgili arkadaşım İsmail Özkan'a bırakıyorum.
2: Efendim, ben de bu güzel birbirine bağlı Uşak şarkılarının ardından sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, umarım özenle seçtiğim şarkıları beğenmişsinizdir. Evet, madem Uşak makamı ile başladık, ben de bu güzel makamın gönül ikliminden ayrılmayalım istiyorum ve Semahat Özden Ses'in hafızalarımızda yer etmiş o güzel eserini sizler için seslendirmek istiyorum. Her mevsim içimden gelir geçersin.

Evet efendim, şimdi yine Turhan Özbaş'ın kaleminden Avni Anıl'ın bestesiyle Yıllara ince bir sitem gönderelim istiyorum. Evet. Ne yeşili ne siyahı, gözümde hep gözleri var. Yalan yıllar diyoruz efendim.

0: Ağzına sağlık İsmail.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sevgili saz sanatçılarımızın da ellerine, nefeslerine sağlık. Efendim şimdi sırada yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni. Kalbimde yerin var. Beste Şükrü Tunar, makam Muhayyer ve buna yaraşır bir taksim sevgili Suat Diril'den dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Evet. İkinci şarkım Batan Gün Kana Benziyor, Yaralı Cana Benziyor idi. Güfte Necdet Rüştü Efe'ye, beste Saadettin Kaynak imzası taşıyordu, yine makam muhayyerdi. Şimdi yine huzurlarınızda İsmail Özkan. Buyursunlar İsmail'cim.
2: Evet Ayşe'cim, ağzına gönlüne sağlık. Yine gönüller pür oldu seninle güzel sesinde. Efendim, insanın yolu uzun ama gönlüne neşe bırakan bir yoldaşı varsa yolda güzel, ömürde. Tıpkı Şükrü Tunar'ın Uşak makamındaki o güzel eseri gibi. Efendim, evet haydi söyleyelim o zaman. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak.

Evet efendim, aşıklar makamda yol alırken Kemalettin Kamil Kamu'nun dizeleri Yıldırım Gürses'in bestesiyle Gurbet o kadar acı ki diyeceğiz efendim. Evet,

0: Evet sevgili Telename dinleyicilerimiz, bir canlı yayınımızın daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tekrar yayınımız kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için pazar günü aynı saatte sizlerle olacak. Önce ben yine bir Saadettin Kaynak bestesiyle huzurlarınızda olacağım. Makam muhayyer. Esmerim kıyma bana diyeceğim. Ondan sonra da artık bu kadar dert tasa yeter diyeceğiz ve dereler evet. Çağlar oldu diyeceğiz. Sevgili İsmail Özkan'la beraber.
1: Evet.
0: Sevgili saz sanatçı arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç evet. Biliyoruz yeniden. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve tekrar bir yayında buluşuncaya dek hepinize esenlikler diliyorum efendim. Buyursunlar.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki feshinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık, Yunanistan'ın Kelpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de, bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, otel olarak işletilen sahibi olduğu binada kameraların bantlanmasına ilişkin savunma yaptı. Çebi, otelin işletmesinin Amerikalı bir firma tarafından yürütüldüğünü, bu süreçlerde herhangi bir söz haklarının bulunmadığını öne sürdü. Bantlamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi koruma personelinin bir uygulaması olduğunu ve otele özel yapılmadığını söyledi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı iki yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz." dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Polonya ise Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Hasan Eylen'in yönettiği Uşak Faslı'nı dinlediniz. Ara taksimini Viola ile Şenol Dinleyen yaptı.
1: TRT Name.
2: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.
3: Saat 18.
1: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukuka bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Eski rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep şehrine ülke dışından ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'e çıkarma yaptı. Ülkeler arasındaki ticaret koridorunun önemine işaret eden Bolat, Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda dedi. CHP'de 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve Cemur konusu gündeme geldi. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltı işlemine ilişkin açıklama yapıldı. Tolga Akış hakkında 3 suçla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Akış'ın müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı 2 yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. SGK borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu'daki duruma ilişkin yapılan toplantıda Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğu bir kez daha ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalciler İsrail unsurlarının koruması altında Yusuf makamına baskın yaptı. CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Moskova son açıklamalarında İngiltere, Almanya ve Fransa'yı hedef aldı. Polonya, Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Haberleri dinlediniz.

kıymetli saz sanatçılarımız var. Onları da sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Korhan Gülderen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Değerli dinleyicilerimiz, hemen programımızın başında hatırlatmak isterim. Tekrar yayınımız bu gece saat 12'de sizlerle olacaktır. Bugün yine çok güzel bir repertuar hazırlamaya çalıştım. Zafer haftasındayız. Çok güzel bir tarihimiz var. Kahramanlıklarla dolu. 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi ve yine aynı gün başlayan ve 11 Eylül'de biten Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferiyle sonuçlanan Büyük Meydan Muharebesi'nin yıl dönümündeyiz. Ve tabii ki kıymetli atamızın da çok sevdiği güzel bir şarkı hazırladım. Onu da söylemek isterim sizlere. Değerli dinleyicilerimiz, ilk başta sizlere bestesi klarnet İbrahim Efendi'ye ait Hüzzam makamında bir şarkıyla huzurlarınızda olmaya çalıştım. Zamanı var ki her bezmi anarsın. Beni bir gün olur elbet ararsın dedik. Şimdi yine Ankara Radyosu'nun değerli müntesiplerinden rahmetli olmuş değerli bestekar, şef Ferit Sıdal'a ait çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışacağım. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Eserin öncesinde klasik kemençeyle Sercan Halili arkadaşımız sizlere ve bizlere hüzzam taksiminden bir örnek sunacak. Hüzzam makamında yine bir ara taksimi yapacak bizlere. Yokluğun her dakika ölüm demek, gitme kal. Hasretim daha 100 yıl dinmeyecek, gitme kal.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Hüza makamında şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait çok güzel bir Hüzam eser. Bu eseri değerli bir ağabeyim var. Şu anda bizi radyosu başında dinliyor. Kubilay Taşdemir ve ailesine armağan etmek istiyorum. Değerli avukat abime. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü, derbederim, derbederim.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait, sizlerin de kulağında olan ve benimle beraber okuyacağınız çok güzel bir hüzzam fantezi eser okumaya çalışacağım sizlere. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün, gözlerim vagonları dolaştı, üzgünüz.

Evet efendim, Hüzzam makamını bu Rumeli türküsüyle sonlandırdık. Şimdi Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz. Zekümre'nin söz ve müziğini yazdığı ve aynı isimle bir filmi de bulunan çok güzel bir Muhayyer Kürdi fantazi eseri sizlere sunmaya çalışacağım. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Vayel Kürdi makamında eserlerle programımıza devam ediyoruz. Bestesi Amir Ateş'e, güftesi Melek Hiç'e ait çok güzel bir şarkıyı sizlere sunmaya çalışacağım. Bu eseri de yıllardır şefliğini yaptığım Bestenigar Koroma ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Sanat Müziği Koroma ve Yıldızların Sesi Koroma tüm öğrencilerime armağan ediyorum efendim. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın diyeceğiz.

Evet efendim. Amin Ateşi de uzun ömürler diliyorum kendisine. Değerli hocama. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde de çok büyük katkıları var. Güzel şarkılarına, güzel bestelerine inşallah devam etsin. Sağlıklı yıllar diliyorum. Şimdi efendim bir Yıldırım Gürses şarkısı okumaya çalışacağım. Muhayyer Kürdi makamında. Güfte Mustafa Sevilen'e ait. Bu şarkıyı da değerli ablam Gülsema Diler'e armağan etmek istiyorum. Yolda bizi dinliyor. Annem Azize Diler'e, oğlum Alparslan Diler'e ve eşim Didem Diler'e armağan edeceğim. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Şimdi Muhayyer Kürdi makamından Muhayyer makamına geçiyoruz ve Muhayyer makamında bir türkü sizlere sunmaya çalışacağım. Esmerim, kıyma bana, kurban olayım sana diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kapanış vaktimiz ne yazık ki geldi. Bugün bize ayrılan süre ne yazık ki sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazları ile bana eşlik eden çok değerli sanatçılarımız, kemanda Korhan Gülderen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve solistiniz ben Alper Diler. Sizlere bir türküyle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Eğer İstanbul'dan yayın yapıyorsanız o zaman tabii ki fona Muammer Ketencioğlu'nun yorumuyla İstanbul Sirtosu koyacaksınız. Yani öyle uygun görmüş sevgili yapımcımız Işıl Aktan. Peki onun uygun gördüğünü yayına kim vermiş? Tabii ki teknik yönetmenimiz Selda Kış. Peki kim bu metni okumuş? O da bendeniz Gökhan Özer. Akşamın sesine hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, 2 saat boyunca çok güzel şarkılar var. O şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Önce tango formunda bir esere kulak verelim. Güfte Rüştü Okyar'a ait beste Ahmet Kadri Rizeli'nin ve onun sesinden dinleyeceğiz. Aşk şarkımın sazısın, ömrümün ilk yazısın.

Gül teninde ilkbahar yaz, aşka hasret beklerim seni. Serkan Günay Çoban'ın bestesiydi. Emel Sayın'dan dinledik Haylaz'ım, bir başka ismiyle bu eser. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Zeki Müren bestesiyle devam edeceğiz. Uşak makamındaki bu şarkıda Cengiz Han Sönmez bizlerle birlikte olacak. Bir tatlı tebessümün bin vuslata bedeldir. Gözlerin hayat verir, aşkınsa eceldir.

Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde hepsi bana yabancı, hepsi başka biçimde. Yıldırım Gürses'in Uşak makamındaki bestesinde sözler Kemalettin Kami Kamu'ya aitti ve Ayşen Birgör söyledi. Sırada nihavent bir şarkı var, Suat Say'ın bestesinde Elif Güreşçi'ye kulak vereceğiz. Gündüzüm seninle, gecem seninle, beyhude geçti bu ömrüm derdinle.

Sen uzakta bir yıldız, uzansam dokunamam. Yetmez ömrüm varmaya, ben sana kavuşamam. Gökhan Sezen söyledi, bestesi Talat Er'e, güftesi Turhan Taşan'a ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri. Yine Muhayyer Kürdi bir şarkıyla devam edelim. Orhan Seyfi Orhun'un dizelerini Yusuf Nalkesen besteledi ve Muazzez Ersoy söyleyecek. Hani o bırakıp giderken seni, o öksüz tavrını takmayacaktın, ya da bildiğimiz ismiyle Veda Bursesi.

Teoman Alpay'ın Muhayyer Kürdi eseriydi. Esma Başbuğ seslendirdi. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbimin esiridir. Yine bir Muhayyer Kürdi şarkı alacak sırayı Yıldırım Gürses'in bu eserini de Bahadır Özüşen'den dinleyeceğiz. Elveda ey hatıralar, elveda mesut günlerim, ümit dolu sayfalar.

Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınım seninle. İnan sen herkesten başkasın. Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Ülkü Aker'e ait olan Muhayyer Kürdi şarkıda Nazan Sıvacı'yı dinledik. Hicaz makamındaki bir Avni Anıl şarkısıyla devam edelim. Güfte Rüştü Şard'a ait. Hüner Coşkuner söyleyecek. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargını seninle. İnan sen herkesten başkasın.

Ata Demirer'den dinledik güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait olan Selahattin Pınar şarkısını. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Uşak bir eser alacak şimdi sırayı Yusuf Nalkese'nin bestesi ve Halit Çelikoğlu'nun güftesiyle. Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğiz. Ne mektup geliyor, ne haber senden. Söyle de bileyim, bıktın mı benden?

Her şarkının sözü güzeldir ama bakar mısınız efendim sözlere? Aşkın Tuna yazdı bunları. Yıllar var ki biz seninle bakışarak konuşuruz. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Harika gerçekten. Halil Karaduman bestelemişti ve Nalan Altınörs de çok güzel yorumladı. Ve Nihavent makamındaki bir Necip Gülses şarkısıyla devam edelim. Eşi seslendirecek şarkıyı. Melihat Hanım için mi acaba yazdı? Belki de, ama Hüsamettin Olgun sözlere sahip. Belki de ona ısmarlamıştır. Bilmiyoruz tabii, şu anda tevatür üretiyorum kendi kendime. Ama ne olursa olsun şarkı şöyle. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım. Seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne. İnan ki, inan ki bu aşkın en güzel yanı.

Ahmet Cengizoğlu'nun şu sözlerini Uşak makamında bestelemişti Semahat Özdenses. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Tarkan'dan dinledik. Ve Gerdaniye makamındaki bir Malatyalı Fahri Kayahan şarkısıyla devam edelim ve Muazzez Ersoy'u dinleyelim. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. İçerim kan ağlıyor, yarimi görmeyelim.

Evet, güzel bir uşak türküydü. Nazan Sıvacı'dan dinledik. Kadife'den kesesi, kahveden gelir sesi. Hicaz makamındaki Malatyalı Fahri Kayıhan şarkısıyla devam edelim. Ayşe İkiz'den dinleyeceğiz. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlı Yar'dan hiç haber yok.

Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Saadettin Ökten'e ait olan Hicaz şarkıyı Gönül Yazar söyledi. Sırada Şekip Ayhan Özışık bestesi var. Hicaz makamında bir şarkı bu. Faruk Salgar söyleyecek. Aslında bu İstanbul Türküsü adlı bir şiir. Orhan Veli Kanık'ın şiiri, Garip Akımı'nın en önemli ismidir tabii ki biliyorsunuz. Ve o şiirde şöyle: İstanbul'da, Boğaz içinde, bir garip Orhan Veli'yim, Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içindeyim. Bir ufak hatırlatma, Orhan Veli'nin babası Ankara Radyosu'nun ilk müdürlerindendir.

Hasan Eylen'e bestesi Hüsnü Üstün'e, güftesi Aşkın Tuna'ya ait olan Hicaz şarkıda dinledik. Aşkımız ne güzeldi, bittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım. Ve Canan Sezgin Geylan, Yahya Geylan, yani Geylan çiftinin yorumuyla güzel bir Erol Sayan şarkısı dinleyelim. Aşk denilen ateşe yanalım mı? El ele, göz göze, böylece kalalım mı?

Nedim Saatçi'nin bestesi Bülent Pozam'ın sözleriyle. Günlerdir aramızdaki sevgimiz hep yalan mıydı? Kapat, kapat perdeleri. Bu komedi, oyun bitti. Bu güzel şarkıyı özellikle Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sesi Belkıs Özener'den dinledik. Peki Belkıs Özener'i aynı zamanda kiminle düet yaparken seyredebilirsiniz? Pek çok sosyal paylaşım sitesinde var. Pink Martini grubunu eğer duyduysanız Amado Mio şarkısını seslendiren Amerikalı solisti Storm Large'ı gayet iyi bilirsiniz. Storm Large'ın Harbi Açık Hava sahnesinde Belkıs Özener'le birlikte yaptığı bir düet var. Aşkın Bahar'dı şarkısını söylüyorlar. Mutlaka seyredin. Şu anda 86 yaşında olan Belkıs Özener'e de sağlıklı güzel bir ömür dileyelim. Ve bir sonraki eserimize geçelim. Yüksel Uzel söyleyecek Selahattin İçli'nin Hicaz şarkısını. Bir seni bir gülü öptüm gizlice. Gül beni kokladı, soldu inledi, aşkı anladı.

Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti. İlkan San'ın bu harika sözlerini Hicaz makamında Saadettin Öktenay bestelemişti. İnci Çayırı'dan dinledik. Sırada bir düet var. Serhat Sarper ve İnci Yaman birlikte söyleyecekler. Rast makamındaki şarkının bestecisi Erol Sayan, güfte ise Enis Behiç Koryüre'ye ait. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.

Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona, gül de. Selim Öztaş'ı, bestesi İsmail Baha Sürel sana, güftesi Hilmi Özgen'e ait olan Rast şarkıda dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Ve artık programımızda sona geliyoruz. Bu güzel programı sizler için Işıl Aktan hazırladı. Teknik yapımda Selda Kış görev yaptı ve mikrofon başında ben Gökhan Özer. Hafta içi biliyorsunuz 19'da 21 arasında sizlere sesleniyoruz TRT İstanbul Radyosu'ndan. Ve işte o 2 saatlik yolculuğun sonunda vedamızı da Nihavend makamındaki bir eserle yapacağız. Bu eserin sözleri şöyle. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnız. Nazan Sıvacı söyleyecek bu güzel şarkıyı sevgili dinleyenlerimiz. Bestesi Teoman Alpay'a ait, güftesi ise Hükmet Münir Ebcioğlu'nun sevgili dinleyenlerimiz. Evet, İstanbul'dan yaptığımız yayının böylece sonuna geldik. Yine aynı saatte, yani saatler 19'u gösterdiğinde sizinle buluşmak üzere diyelim ve işte bu güzel şarkıyla veda edelim. Hoşça kalın.

Halkıdan boylu. Her taraf bu akşam sen fidan boylum. Gel gitme bu akşam, kal fidan boylum.

0: TRT Name.
1: Biruni Ahenk. Değerli TRT Name dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal, programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Pici, sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadığımız bu güzel akşamda Türk musikimizde çok saygın bir yeri olan, Türk musikisi repertuarına çok güzel eserler veren, yıllardır keyifle dinlediğimiz, çaldığımız, söylediğimiz o muhteşem şarkıların bestekarı olan Erol Sayan'a yer vermek istedik. Ve tabii ki yine değerli kanun sanatçısı, sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Ocak bu güzel eserlere muhteşem yorumuyla daha da ahenk katacak. Ben de ona piyanomla eşlik edeceğim.
2: Herkese müzik ve mutluluk dolu güzel bir akşam diliyorum.
1: Erol Sayan hocamızın muhteşem besteleri olduğu gibi yazdığı çok güzel güfteleri de var. İlk olarak güftesini yazdığı muhteşem bir eserle başlıyoruz programımıza. Bestesi Kürdili Hicazkar makamında Muzaffer İlkar'a, güftesi Erol Sayan'a ait. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım.

0: Türk musikimize çok büyük bir değer katan Erol Sayan hocamız 1936 yılında Kastamonu'da dünyaya gelmiş. Henüz 4 yaşındayken akordeon, 7 yaşındayken ağız mızıkası çalmayı öğrenmiş. Evlerine ilk kez radyo alınınca hayatı bir anda değişmiş.
1: Ve tambur sanatçısı bu arada.
0: Öyle evet. Ya evet değil mi?
1: Evet.
0: Hani denir ya 10 parmağında 10 marifet diye. Aynen, gerçekten öyle. Komple çok değerli bir sanatçı Erol hocamız. Peki Asım, senin Erol hocamızla bir anın var mı?
1: Erol hocamızla çok anım var benim aslında. Yani Barış da bilir, İTÜ'de biz okurken Erol hoca bizim derslerimize giriyordu. Ben lise bölümünden işte çalgı bölümünde okuyordum. Erol hocanın hep derslerinde çalıyordum, repertuar derslerinde. Yani 3 yıl 4-5 yıl çalmışındır sürekli. Şimdi hoca eser geçiyordu, işte çalıyorduk teker teker, herkes okutuyordu falan. Bitiyordu dersimiz, herkese mesela bu notayı alıyordu. Herhangi bir nota fark etmiyor, o gün hangi eseri geçiyorsak teker teker herkese deftere yazdırıyordu. Birebir.
0: Ne kadar titiz, evet.
1: Sözleri, notaları, işte kimin yazdığını, değerlerini. Biz önce anlamadık, bize yazdırıyor falan. Şimdi lisedeyiz ya, çocukluk dönemi. Ona sonradan anladık ki işte

0: yazarken de öğreniyorsun ya
1: Tabii.
0: notanın değerlerini,
1: Tabii.
0: sözleri, işte makamı, hangi makamsa böyle bir yararı olmuşlar Erol hocamıza. Allah razı olsun ondan. Yani
1: Ya evet
0: evet.
1: işte yani çok değerli bir hoca, çok değerli bir eğitimci ve çok değerli bir sanatçı. Sevgilerimizi, selamlarımızı ve saygılarımızı gönderiyoruz kendisine. O zaman ikinci eserimize geçelim. Bestesi Erol Sayan'a, güftesi Taner Şener'e ait Hicaz bir şarkı. Bir dünya yarattım, yalnız ikimiz için.

1961 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak repertuar şefliğine atanmış Erol Sayan. 1967'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'nin ikinci üniversite korosunu kurmuş. Bu yıllarda milli musikimizin ses sistemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanlarla makam ve formların anlatımı, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi ve usul şifresi çalışmalarına ağırlık vermiş. 156'sı TRT repertuarında olmak üzere değişik makamlarda 310 civarında eser yazmış. Ve sırada Nihavent makamında çok güzel bir bestesi var Erol Sayan'ın. Güftesini de Mehmet Gökkaya yazmış. Kalbe

1985 yılında TRT'nin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin adlı eseriyle birincilik kazanan Erol Sayan, İstanbul Teknik Üniversite Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda repertuar ve aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Türk Musikisi dersleri vermiş. Erol Sayan'ın yüzlerce bestesi yanında yayınlanan 3 tane de kitabı bulunuyor. Şimdi TRT'mizin düzenlemiş olduğu beste yarışmasında beste ve güftesini yazarak birincilik kazandığı Aşk Efsa makamında Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin şarkısını seslendiriyoruz.

0: Enerjisi yüksek, çok güzel bir beste yapmış Erol hocamız. Kendisine buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Umarız bizi dinliyordur.
1: Dinliyordur inşallah çünkü hocamız hep dinliyor TRT Name'yi.
0: Evet. Hemen sıradaki şarkımıza geçelim. Çünkü değerli dinleyicilerimiz yine çok seveceğinizi düşündüğümüz muhteşem bir bestesi var Erol hocamızın. Sensiz denizin tadı mı olur? Sahiller neşeyle çalınsa bile çıplak ayakların kumlar üzerinde izleri olmayınca.

0: Bu bestesi diğerlerinden biraz daha farklı ve ben bayıldım gerçekten Asım. Ne diyorsun?
1: Ya hocamızın tüm besteleri çok güzel bence ya.
0: Evet.
1: Yazarken gerçekten yüreğinden, ruhundan kopmuş notalar.
0: Kesinlikle. Ben de öyle
1: Bir de hepsi
0: düşünüyorum.
1: bilindik ya. Yani
0: Evet,
1: herkesin
0: evet.
1: sözleri ezbere biliyor.
0: Değil mi? Çok severek
1: Evet.
0: söylenen güzel
1: Yani
0: besteler.
1: dışarıdaki halk söylüyorsa o parça tutmuştur demektir yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle aynı şekilde. Tabii biz programın süresi gereği sadece 6 bestesini seçebildik ama buradan çalamadığımız daha çok fazla muhteşem bestesi var Erol hocamızın.
1: Hocamıza bence bir bölüm daha ayıralım. Yapalım.
0: Kesinlikle değil mi?
1: Evet.
0: Evet,
1: Çalmadıklarımızı
0: yetmedi.
1: çalalım. Çok çok güzel şarkıları var. Daha çok var
0: Çok.
1: ya.
0: Aynen öyle. Evet, bu güzel bestelerin ahengine kapıldık ama programımızın da maalesef sonuna geldik. Son eserimizin bestesi Erol Sayan, güftesi İlkan Sana Ait. Nihavend güzel bir şarkı. Şu gönlümü yaralayan, bu bahtımı karalayan, beni dertten derde koyan sizden biri. Bu güzel şarkıyı seslendirmeden önce değerli ekibimize tabii teşekkürlerim olacak. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam programımızda Türk musikimizin çok değerli bestecisi Erol Sayan'a yer vermek istedik. Bu güzel eserlerin sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli tonmeisterimiz Barış Baykal'a, muhteşem yorumuyla eserlerimize renk ve ahenk katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınızdan mutluluk, sağlık, huzur ve tabii ki musikimiz eksik olmasın. Haftaya buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça
0: Hoşça kalın.
1: kalın.

0: Saatler gecenin sessizliğine yaslanırken gökyüzünde yıldızlar çoktan yerini aldı. Radyoda ise yıldız tozları başlıyor. Her perşembe saatleriniz 22.30'u gösterdiğinde sanatla parlayan ve yıldız gibi iz bırakan seslerin izini radyoları başındaki siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte sürüyoruz. TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Bu yolculukta sizlere eşlik eden program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Nöke Turan, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz bugün size sesimizi ulaştırıyor. Stüdyoda ise çok zarif bir hanımefendiyi ağırlıyorum. Keman sanatçısı Evren Birmen bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk Nalan Hanımcığım. Ben de çok mutluyum sizlerle olduğum için.
0: Evet, şimdi hem sizin sanatla buluşma hikayenizi hem de bu kıymetli enstrümanınızla nasıl buluştuğunuzu dinleyenlerimizle paylaşacağız. Gelin öncelikle sizi dinleyenlerimize kısaca sizin cümlenizle tanıtalım.
1: Evren Birmen ben. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezunum. Ortaokul girişli, üniversite bitiminde çıkışlıyım. 10 yıl kadar okudum. Çok değerli hocalarımla birlikte. Çok güzel bir öğrenim hayatım oldu.
0: Kimler vardı hocalarımızın arasında acaba?
1: Hocalarım arasında Selahattin İçli, Erol Sayan, Cengiz Ünal, Mefaret Atalay, Alaaddin Yavaşça, benim keman hocam Hakan Şensoy, Batı ile başladım önce. Sonra İhsan Aslan, Cumhurbaşkanlığı Klasik Koro'da şimdi rahmetli oldu, bazı hocalarım gibi. Hepsinin mekanı cennet olsun.
0: Evet, kaybettiklerimizin mekanı cennet olsun.
1: Çok severek okuduğum bir okul oldu. Çok güzel bir okul hayatım oldu. Sonrasında üniversite 2'deyken radyo sınavı açıldığını söylediler. Bizim de girmemizi istediler ama ses sanatçıları alınıyordu. Akitli ses sanatçıları.
0: TRT'yle buluşmanızın evet. Sebebi oldu
1: o
0: aslında değil mi?
1: O şekilde oldu. Ama sınav esnasında benim iyi keman çaldığımı naçizane duymuşlar. Bana hemen Ergin Kızılay'ın kemanını verdiler. Ben orada böyle bir iki parça
0: hiç
1: çaldım.
0: Heyecanlandınız mı?
1: Çok heyecanlandım.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Yani düşünsenize ses olarak çağrılıyorsunuz ve diyorlar ki aslında siz keman çalıyorsunuz, buyurun kemanınızla
1: evet,
0: devam edin.
1: Evet, anlık ve hiç o şekilde hazırlamamışım kendimi.

0: tabii çalıyorum. Öğrenciyken daha da çalışıyorduk. Daha da kondisyonlu oluyorduk. Güzel çalıyorduk. Güzel geçti sınavım ama kazanacağımı da pek tahmin etmiyordum. O kadar ustaların arasında çok gencim tabii. Bana sürpriz oldu ismim asıldığı zaman.
1: Genç yaşta TRT ile de
0: Genç
1: buluşmuş
0: yaşta
1: oldunuz.
0: evet ve
1: Aslında bu süreç çok kıymetli. Şimdi az önce
0: tabii
1: söylediğiniz gibi
0: ortaokul. Evet.
1: ortaokuldan itibaren bir konservatuvar eğitimin içerisine giriyorsunuz ve çok
0: Tabii.
1: genç yaşta, ayrıca ikinci bir okul olarak gördüğümüz, şu an stüdyosunda da bulunduğumuz
0: Evet.
1: TRT'de bir sınav veriyorsunuz. Ancak tabii ki devam edişinizde, tabii bu bir farklı bir müzik yolculuğu olarak devam edecek. Ama keman sazınızla ayrı bir bağınız hep olacak, değil mi? Hala
0: Mutlaka.
1: şu an
0: Ben
1: devam ettiği
0: hala
1: gibi.
0: aktif olarak sahnede çalışıyorum. Çeşitli gruplarım var. Hanımeli grubuyla çalışıyordum. Neves Ergergin Ok, bilirsiniz.
1: Sevgilerimizi gönderelim. Evet, o da
0: Seher
1: programımızda ağırladık.
0: Evet.
1: Elikse de
0: Şimdi
1: sevgiler.
0: grup Nazende olarak Özge Doğru. Yine
1: Evet,
0: Seher
1: evet.
0: Sağbaş birlikteyiz. Bazı programlara gidiyoruz. Gene güzel bir şekilde devam ediyoruz.
1: Devam
0: Çok
1: etmeye
0: keyifli
1: çalışıyoruz.
0: bir yaşantım oldu bu
1: Peki
0: anlamda.
1: şunu sormak istiyorum. Niçin keman enstrümanı?
0: Öncelikle benim annemin babası keman öğretmeniydi. Ondan da esinlenerek, annem böyle keman çalmamı çok istedi. Hep anneler ister ya, öyledir.
1: Ama buradan anladığımız demek ki ailenin içerisinde de bir musiki
0: Var.
1: aşkı var.
0: Tabii, annem çok güzel şarkı söylerdi. Yani onun da böyle motivasyonuyla bana da kemanı verdiklerinde çok hoşuma gitti. Hala
1: Şimdi
0: da.
1: siz kabul eden bir çocuk olmuşsunuz demek ki, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ama hep benim
1: Hani
0: çocuklarım da ediyor.
1: ailelerde
0: Mesela öğrencilerim var benim o yaşlarda olduğum yaşlarda öğrencilerim var, 9 yaşlarında falan. Onların da hep diyorum, anneniz mi istedi? Ya genelde de öyle çıkıyor.
1: ama zaman zaman bu ters bir tepki de olabiliyor. Mesela
0: Evet.
1: aile ısrarla işte bir enstrümana
0: Evet.
1: yönelmeyi arzularken
0: Hı.
1: karşı tarafta çocuk bunun algısı içerisinde olamayabiliyor. Burada siz
0: Evet.
1: şanslıymışsınız. Anne de çok şanslıymış. Annenin ya da ailenin diyelim, değil mi?
0: Hı.
1: Vermiş olduğunu siz kapmışsınız. Ne güzel. Bunu da kendinize bir sanat yolu olarak işlemişsiniz. Keyifle de devam ediyor.
0: Çok çok renkli bir hayatım oldu o anlamda. Keman da bana çok yakıştırdılar, sağ olsunlar. Hep olumlu tepkiler aldım
1: Ama siz de güzel bir bağ
0: dinleyicilerden.
1: kurmuşsunuz ve severek yapıyorsunuz bu işi.
0: Evet, mutlaka işin görselliği veya işte işitselliği, bütün her şekilde hitap etmek açısından
1: Bir bütün olmuşsunuz.
0: evet,
1: Ne
0: öyle
1: güzel.
0: olduğumu düşünüyorum.
1: Ne güzel.
0: Teşekkür ederim.
1: Sohbetimize devam edeceğiz ama bir İnci Çayırlı sevginizin olduğunu biliyorum.
0: İnci
1: Benim de çok
0: Çayırlı benim
1: kıymetlim. Mekanı cennet
0: hocam,
1: olsun.
0: evet, mekan cennet olsun gerçekten. Onu anmak açısından sesi de benim için çok özel bir sestir, yorumu.
1: Ve onun nihayet bir şarkı da dinliyoruz şimdi. Bir Alaaddin Yavaşça bestesi. Ne bildim kıymetin, ne bildin kıymetin.
0: Çok güzel.

0: Evet, TRT NAM'de Yıldız Sözleri programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için şu an stüdyoda bulunan konumu hemen bir kez daha tanıtmak istiyorum. Keman sanatçısı Evren Birmen'i ağırlıyoruz. Evet, evet. Kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize. Tabii. Şimdi hayatınızın farklı dönemlerinde tabii hem okullusunuz hem keman enstrümanını icra ediyorsunuz. Ama yine farklı dönemlerde farklı mesleklerde böyle bir dokunuşlar olmuş. Bu sizin sanat hayatınıza bir katkı sağladı mı, yoksa aman yaptığım iş benim gerçekten çok güzelmiş, ben bu işten vazgeçmemeliyimi yaşadınız mı acaba?
1: Tam olarak öyle aslında. Yani böyle babamın bir restoranı vardı, orada kısmen çalıştım. Gene babamın bir emlak bürosu vardı. Yani dışarıdan hani ben böyle iş başvurusu yapıp da o şekilde değil, ama babam açmıştı emlak bürosunu, onunla beraber biraz iş tecrübesi edindim. Ama baktım ki sahne tozu derler ya, o çok klişedir ama gerçektir yani. O yüzden gene, yani zaten hiç bırakmamıştım, eş zamanlı sürdürüyordum, tekrar oraya geçtim yani.
0: Evet. Az önce bahsettiğimiz gibi grupların içerisinde yapmış olduğunuz icralarınız var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Hatırası Hanımeli ve şu an hala devam eden Nazende Grup.
1: Nazende Grup,
0: hep
1: evet.
0: Kadınlarla birlikte çalışmak nasıl bir duygu acaba? Yani güzel, bende de vardır böyle bir ne bileyim, evet, bağlılık diyeyim hemcinslerimize karşı herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Hep böyle bir kadın grupları içerisinde yer almışımdır, çalmışızdır ya da böyle programlar yapmışızdır. Ben çok keyif almışımdır.
1: Ben de.
0: Sizin açınızdan nasıldı acaba?
1: Ben de çok sevdiğim arkadaşlarla, özel hayatımda da görüştüğüm arkadaşlarımla çalıştım her şeyden önce. Okul hayatımda da beraber olduğum. Bu çok keyifli bir yolculuktu. Hepsinin bana, benim de onlara dokunuşlarımız oldu. Bakış açılarımızdan birbirimizin etkilendiğimiz, kendimizi beraber geliştirdik, halen de sürüyor arkadaşlığımız. Güzeldi yani.
0: Değil mi?
1: Herkese
0: Kadın
1: nasip
0: kadına
1: olmaz en iyi arkadaşlarıyla
0: etmek.
1: Sahnede olmak veya işte bütün bir hayatı onlarla sürdürmek. İşte yolculuklarımız oldu, turnelerimiz. Benim hiçbir şeyim olmadı, kendilerinden yana çok razıyım.
0: Ne güzel, ne güzel. Keman sazını anlatın desem, yani keman enstrümanı. Belki radyoları başında işte ben de çalmak isterim ya da
1: var,
0: bunun içerisinde
1: biliyorum,
0: bu
1: evet,
0: enstrümanı elime tutup ben de keman sanatçısı olacağım diyen gençlerimiz ya da belki de ileri yaşta olan, içine
1: neden
0: de kalmış
1: olmasın,
0: olan
1: tabii,
0: dinleyenlerimiz olabilir.
1: Tabii.
0: Geç midir ya da başlangıçlar için burada nasıl bir çalışma gayreti olması gerekiyor?
1: Benim felsefemde hiçbir şey için geç değildir. Yaşta sadece bir sayıdır. Yeter ki istek ve heves olsun. Yetenekten daha önemli buluyorum ben isteği, hevesi veya istikrarlı çalışmayı enstrüman açısından.
0: Değil mi? Belki yeteneğiniz var, işleyemiyorsunuz.
1: Evet, kemanı soruyorlar. Gerçekten ben de kızlara çok yakıştırıyorum kemanı. Çok estetik bence de o görüntü. Çok da iyi öğrencilerim de oldu. Bir anda hemen 5 parçayı bir anda çaldı yani. Birkaç ayda hemen öğrendi. Çocukken başlamanın avantajları var tabii ki. Yani kemik gelişimi, kemanda biraz elastiki, el yapısı olması gerekiyor. Evet, gerçek, ama ileriki yaşlarda da başlanıp çok da istek olduğu zaman başarı sağlanabiliyor. Hiç kimse eğer gerçekten istiyorum derse vazgeçmesin. Mutlaka bir yerden başlasın diyorum.
0: Başlayabilir, yeni başlayacak olan genç.
1: Keman perdesiz olduğu için
0: şöyle
1: biraz
0: bir şey de var. Bunu da
1: kulağının biraz sağlam olması açısından, yani o her şey için geçerli
0: tabii,
1: bence bütün enstrümanı.
0: Ama bir kısa vadede bir beklenti de olmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii, tabii.
0: Değil mi?
1: Onu her
0: burada
1: zaman
0: bir azim olması lazım.

0: Bu süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Yani o eğitim işte öğrenim sürecinde sazın
1: Tabii.
0: olması gereken şeylerin biraz sıkıcı da olsa
1: Evet.
0: onlar atlatılmadan
1: Herkesin bir
0: enstrümanda bir
1: süreci
0: mücadele süreci
1: var.
0: olmuyor herhalde.
1: Bazısı bir ayda, bazısı 6 ayda. Herkesin bir süreci ayrıdır.
0: Burası çok
1: Ama
0: önemli.
1: elimizde bir sihirli değnek yok. Hiçbir konuda olmadığı gibi. Yani bir çalışma, gayret.
0: Evet, burası çok önemli. Hani genelde şöyle bir kanı vardır ya, işte 1 sene, 2 sene, 3 sene. Bu
1: Ha.
0: biraz kişinin kendisiyle de
1: Tabii.
0: alakalı.
1: Tabii.
0: Ne kadar bir azim gösterdiği, gayret gösterdiğiyle de alakalı ki
1: Muhakkak.
0: ne bileyim, kimisi 2 ayda, belki 3 ayda bir level atlayacak, ama bazısı var ki 1 seneden önce bir eser çalımına geçemeyebilir. Bu da kişiye bağlı
1: Bol
0: diyebiliriz,
1: bol,
0: değil mi?
1: bol bol yay çekmek durumundayız tabii. Yay ile kemanın koordinasyonu sağlamak için o süreç ister istemez bütün herkeste yaşanıyor 1-2 ay kadar. Ama çocuklar sıkılabiliyor tabii o süreçte. Hemen böyle ufak tefek daha dün annemiz falan gösterince daha böyle keyifli hale
0: Evet, buradan
1: gelebiliyor.
0: öğrencileriniz olduğunu biliyorum.
1: Dinliyorlarsa evet.
0: Dinliyorlarsa,
1: Her
0: değil mi?
1: zaman onlar
0: Yani
1: derler
0: lütfen
1: Evren Hocam.
0: öğretmeninizin sözünden dışarı çıkmayız. O kadar çabuk olmuyor, değil mi?
1: Bana şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Hep de öğrencilerin de çok akıllısı, tatlısı. Hepsi, bütün çocuklar çok bu arada harika. Yani
0: Yetenekliler,
1: hepsi.
0: değil mi?
1: Hepsi öyle.
0: Yetenekli,
1: Evet
0: çok
1: tabii.
0: güzel gençlerimiz var.
1: Çok.
0: Batı müziğiyle başladım dediniz.
1: Evet.
0: Türk müziğine dönüşünüzde nasıl bir yol oldu?
1: O konuda biraz zorlu oldu aslında. Şöyle de bir anım var. Kısacık anlatayım. Tabii Hakan Şensoy'la başladığım için bir konçerto, yani ben de Batı müziğini seviyordum tabii. Kemanda da çok böyle daha şey oluyordu. Reşat Aysu sevdim sonra ve İhsan Aslan'a geçtim. Reşat Aysu, Saz Semaileri biraz zordur. Bilir
0: Evet.
1: müzisyenler, siz de
0: Evet.
1: bilirsiniz.
0: Evet.
1: Onları ben çok çalışıyordum ve çalıyordum yani gerçekten. Şimdi çal deseniz belki zorlanırım, o zaman çalıyordum. Ve bizim okulda finallerimiz olurdu. Finalden çalgı yükseğe geçmek için jüri olurdu. Alaaddin Yavaşça girdi jüride üniversiteye geçerken. Dedi ki çok güzel çalıyorsun. Evet ama Batı müzik kemanısın. Yani ne yapsam bilmiyorum, çok da güzel çalıyorsun ama Türk müziği baskılarını biraz duymak isterim. Bunu ilerleyen zamanlarda çalışmanı tavsiye edeceğim dedi. Sonra
0: Hocanızın sözünü dinlediniz
1: dinledim.
0: galiba, değil
1: Evet
0: mi?
1: dinledim. Sonra üniversite 2'de radyoya girdiğimde şöyle Alaaddin Yavaşça elini kaldırdı. Karşısında beni gördü. O da ona, bana sürpriz oldu, ikimize de.
0: Ne güzel. Mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nice böyle
1: Çok değerli
0: öğrencilere
1: hocalarımız.
0: dokunuşları var. Çok
1: Evet.
0: öğrenci de yetiştirdi tabii aynı
1: Evet.
0: zamanda. Kıymetlimiz hep de öyle kalacak. Bu kadar kendisinin ismiyle almışken güzel yorumuna da kulak verelim mi?
1: Lütfen.
0: Kendi bestesinde dinleyelim. Değerli hocamız Alaaddin Yavaşçı'yı Kürdi Cazkar makamında. Geçmesin günümüz sevgilim Yaslı.

0: Çok kıymetli konuğum Evren Birmen. Sona doğru yaklaşırken tabii Türk müziğin içerisinde beste ve söz yazarlığı gibi ayrıca böyle bir bölümü de var.
1: Ne güzel
0: Sizde böyle
1: tabii.
0: bir duygu var mı acaba? Böyle bir söz yazayım, onu da besteleyeyim.
1: Aslında çok arzu ettim. Öfte çalışmalarım vardı lise üniversite zamanında. Daha böyle şey ama öylece kaldı.
0: Biraz üstüne gitsek galiba güzel şeyler çıkacakmış gibi
1: Aslında
0: hissettim şu anda.
1: çıkabilir. Yani içimde kaldı o. İnşallah bundan sonra diyelim hiçbir şey için geç değil diyoruz.
0: Sazınızda en çok hangi makamı çalmayı seviyorsunuz ya da hangi bestekarların eserleri size haz veriyor? Şimdi Batı müziği, Türk müziği dedik. Artık Türk müziğinde yol alışınızdan da
1: Evet.
0: bahsettik ama belki bazen yine Batı
1: Tabii
0: müziğine bir dokunuş
1: çalıyorum.
0: oluyor, değil mi?
1: Tabii tabii çalıyorum. Bazen
0: Size her iki
1: isteniyor.
0: alanda çalmaktan keyif aldığınız bestekar kimdir diye sorsam.
1: Şimdi tabii Batı müziğinde artık böyle bildiğimiz Beste Mamucho tarzı şeyler
0: Daha
1: çalıyorum.
0: sözlü çalınan
1: Daha
0: ya da enstrümantal.
1: sözlü. Türk müziğinden örnek vereyim ben en iyisi. Hem
0: Tamam.
1: böyle Batı formatında da çok güzel besteleri var. Bütün bestelerini yani hepsini diyorum Erol Sayan.
0: Hep Erol Sayan.
1: Hep Erol
0: Artık
1: Sayan.
0: Batı'dan çıkmışız biz
1: Benim
0: artık Türk
1: zaten
0: müziği gönlünüze
1: bitirme tezi
0: yerleşmiş.
1: hocam Erol Sayan. Çok değerli o da benim için. Benim keman çalmamı biraz Batı ile Türk tekniği arasında gördüğü için derslerime gelirdi, beni dinlerdi. O zamandan bir aramızda hani böyle çok güzel bir öğrenci hoca ilişkisi oluştuğu için ben de tez hocam olarak onu seçtim. Biraz beni çok tabii titiz ve duayen bir
0: Evet,
1: hocamız.
0: tabii sevgilerimizi gönderelim buradan kendisine.
1: Sevgiler. Evet.
0: Sağlıklı bir ömür dileyelim.
1: Daha geçenlerde beraberdik. Bütün parçalarını çaldık hatta. Bizi dinledi. Ara sıra eşlik etti o da.
0: Ne kadar güzel, ne kadar
1: Gayet
0: kıymetli.
1: formda kendisi maşallah.
0: Evet, uzun yıllardır bir müzik yolculuğunun içerisindesiniz. Kemanınızın ve yapmış olduğunuzun müziğin sizin için önemi, size kattıkları ve buradan yola çıkarak genç kuşağa vermek istediğiniz mesaj ne olurdu?
1: Ben genç kuşağın sanatın herhangi bir dalıyla mutlaka uğraşmasını istiyorum, diliyorum yani. Bu bir anlamda ruhsal bir terapi gibi de geliyor gençliğe. Ve ben meraklı olduklarını görüyorum. Keman olarak düşünürlerse tabii biraz daha düşünmelerini tavsiye ediyorum. Yani çünkü gerçekten emek isteyen bir enstrüman.
0: Aslında tüm enstrümanlarımız bu
1: Hepsi öyle
0: şekilde. Yani
1: keza
0: bunun
1: tabii.
0: Batı müziğindeki bulunan enstrümanlarla Türk müziği enstrümanları da, yani bir enstrümanist olmak istiyorsanız burada bir yolculuk var ve bu yolculuk çok kısa bir yolculuk değil. Ayrıca
1: Tabii uzun
0: oldum diyeceğiniz bir
1: mesleğim
0: taraf da
1: olarak
0: yok, değil
1: seçecek
0: mi?
1: olan gençlere söylüyorum bunu tabii ama
0: Evet.
1: mutlaka herkes hayatının bir bölümünde parçasında

0: da
1: Ama terapi amaçlı değil
0: o
1: mi?
0: şekilde, o
1: Kendimizi
0: şekilde, o ayrı, o herkes onu yapsın.
1: rahatlatmak amacıyla
0: Evet.
1: böyle de
0: Ama
1: tabii ki
0: yolculuk
1: öğrenebiliriz.
0: olarak seçeceklerse biraz daha böyle emek ve istek, heves gerekiyor.
1: Hatta şöyle diyebilir miyiz, yani bu kadar bunca yıldır okumuşluğunuz ve işte birçok sanat ortamında bulunmuşluğunuzun yanında her gün hala çalışmaya devam ediyor muyuz?
0: Ne yalan söyleyeyim, her gün değil ama haftanın birkaç günü tabii ediyorum, çünkü körelebiliyor bazı şeyler. Tabii.
1: Yine hala emek
0: Zaten
1: vermek
0: ama
1: gerekiyor.
0: emek vermek gerekiyor. Zaten de iş şeylerim olduğu için, sahne çalışmalarım olduğu için orada da şey yapmış oluyorum, tolere etmiş
1: Bir
0: oluyorum.
1: şekilde o arayı
0: Evet.
1: kapatıyorum
0: Tabii.
1: diyorsunuz. Sona doğru yaklaşırken kendi ailenizin içerisinde musiki merakı olduğundan bahsettik
0: Evet.
1: ve sizde bu şekilde bir yönelim olmuş. Peki şu an sizin evinizde öyle zannediyorum bir evladımız var.
0: Evet, oğlum var,
1: Aynı
0: 23
1: şekilde
0: yaşında.
1: gerçekleşti mi? Yani bir evde sanat olunca evin içerisinde herkes illaki ilgili olabiliyor mu? Bu tam tersi de oluyor der misiniz?
0: Şöyle, ben kulağının benden daha iyi olduğunu eminim ama gitar çalmasını teşvik ettim ve herhangi bir şekilde başarılı olamadım. Hala diyorum sana, biraz keman öğreteyim, bak ben öğretebiliyorum, parmakların da çok müsait. Ama istemedi kendisi. Halkla ilişkiler bölümünde okuyor, bitirmek üzere.
1: Şimdi bizi dinliyorsa belki
0: Evet.
1: buradan söyledik diye
0: Ah keşke.
1: yanınıza gelip değil mi?
0: Keşke.
1: Aman anne ya, bu
0: Yani
1: kadar
0: ucundan
1: söylemişken
0: kıyısından
1: değil
0: çok
1: mi?
0: iyi bir dinleyici ama. Yani şu anki müziklerden ziyade çok güzel bir dinleyici, çok seçici bir dinleyici. En azından öyle bir.
1: Belki ilerleyen vakitte de
0: Neden olmasın, daha
1: ucundan
0: çok
1: tutar.
0: genç.
1: Değil
0: Evet.
1: mi? Ucundan tutar. Evet, sevgili Evren Birmen, programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok memnun oldum,
1: Sanat
0: çok duygulandım.
1: yolculuğunda öğrencilerinle hem de sanatımıza katmış olduğun o birbirinden güzel programların içerisinde başarılarınız devam etsin, daim olsun. İnşallah belki biz de bakarsınız. Başka başka platformlarda buluşma şansına nail oluruz diye
0: Mutlaka,
1: düşünüyorum.
0: inanıyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Ben bir kez
0: Çok
1: daha
0: keyifli.
1: teşekkür ediyorum. Az önce sevgili hocamızdan bahsettik. Erol Sayan'ın hayatınızdaki
0: Evet.
1: öneminden bahsettik. Kapanışta da onun güzel bir bestesini, Aşk Efsa makamındaki
0: Evet.
1: eserini çok değerli büyüğümüz
0: Çok
1: Ahmet
0: anlamlı.
1: Özsan'ın yorumuyla dinleyicilerimize paylaşarak
0: Harika.
1: veda edeceğiz. Efendim, TRT'nin Name'de Yıldız Tozları programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höke Turan. Teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz bugün sesimizi size ulaştırdı. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte.

İladedir canım efendim, bana rahmeyle sultanım efendim. Firakın nazarına zerre ah tahammül, ne sabrım var ne dermanım efendim. Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşaveran makamındaki bu eserini Alaaddin Yavaşçı'dan dinledik. Eserin başında yine Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşaveran makamındaki Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum size yine her gece olduğu gibi. Bu gece Dilkeşaveran ve Rast makamında eserlerle huzurlarınızdayız. Dilkeşaveran makamındaki ikinci eseri Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarından dinleyeceğiz. Güfte ve bestesi Hasan Fehmi Mutel'e ait eser. Bağ-ı hüsnünde gönül bülbülü nalehan olur, her gören aşık olur, zülfüne bağlanır kalır.

Güftesi ve bestesi yine Hasan Fehmi Mutel'e ait, yine Dilkeşaveran makamında bir eseri, bu kez Süheyla Doğansay Bilgi'den dinliyoruz. Söyleyince aşkımı cananıma, bir mehtaba girmek ister kanıma. Söyledikçe nazlanır, sussam küser, ben de bilmem neyleyim cananıma.

yine Zeki Arif Ate Ergin'in yine Dilke Şaveran makamında bir bestesi var sırada. Bu kez Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Açıldı bahçede güller, eder avaze bülbüller, beni mecnun eden diller.

Hasan Fehmi Mutel'in Dilkeşaveran makamındaki semaini Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinliyoruz. Cana, seni ben mihri vefa sahibi sandım, bilmezlik ile ateşi hicrana yandım.

Dilke Şaveran makamındaki son eser Selanikli Ahmet Bey'in bir bestesi Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Derdi hicranınla her an ağlarım, matemi hasretle zulmet bağlarım.

Yıldızlar Altında programımızın sonuna Rast makamında eserlerle ulaşacağız bugün. Derya Türkan'ın yapacağı Rast makamındaki klasik kemençe taksiminin ardından Selçuk Aygan'ı Tatyos Efendi'nin Rast eserinde dinleyeceğiz. Çeşmi celladın ne kanlar döktü kağıthanede, çağlayan fevvare-i huni ciğer dilhanede, bakma kaç ahu hıramın tutmasın bu kan seni, çağlayan fevvare-i huni ciğer dilhanede.

İkinci rast eserimiz Selanikli Ahmet Efendi'nin bir bestesi Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun, yapma güzelim böyle yürekler yakıyorsun. Ne oldun, niye gittin, ne tarafta çakıyorsun, yapma güzelim böyle yürekler yakıyorsun.

Güfte ve bestesi İsmail Hakkı Nebioğlu'na ait rast eseri Eyüp Uyanıkoğlu'ndan dinliyoruz. Dehrin gülüşü sahte, bu ezvaka inan yok. Zalim feleğin taş gibi kalbinde iman yok.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Rast şarkıyı Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Mükedder derde peyder peyle şimdi, gönül eğlenmiyor bir şeyle şimdi.

Rifat Bey'in rast şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz. Gözümden ey peri ruhim, niçin oldun nihan söyle. Bana rahmet helak oldum, gel üzmesen beni böyle. Efendim gel aman söyle.

Gülbenkian Efendi'nin Ras makamındaki şarkısını Suna Batı Gün Konakçı'dan dinliyoruz. Ağlasam her lahza hakkım yok mudur? Göklere çıksa figanım çok mudur?

Cengiz Han Sönmez'i Fehmi Tokay'ın Rast eserinde dinliyoruz şimdi. Gönlümün eshar içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim her sevgisinde bir yığın ayarı var. Gül sevenler katlanır harın dil azar cevrine. Her gülün bir goncası, her goncanın bir harı var.

Güftesi ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait rast eser var sırada. Gönül İpek'ten dinliyoruz. Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanın senin. Bin yemin ettin azalim, yok mu insafın senin? Gönlümü yıktı temelden tiri müjganın senin. Aşıkı mahveylemek mi lütfu ihsanın senin?

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Rast eser, güftesi ve bestesi Ümit Gürelman'a ait şarkı Esma Başbuğ'un yorumundan dinliyoruz. Yıldızların altında otur, sahili seyret, hicranımı kalbinde duyup sevgimi yad et. Çık hatıralardan yine gel, bendeni şad et, rüyada bir akşam bana son vuslatı vaat et. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var. Onları da sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Korhan Gülderen, klarinette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Bugün yine çok güzel bir repertuar hazırlamaya çalıştım. Zafer haftasındayız. Çok güzel bir tarihimiz var. Kahramanlıklarla dolu. 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi ve yine aynı gün başlayan ve 11 Eylül'de biten Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferiyle sonuçlanan Büyük Meydan Muharebesi'nin yıl dönümündeyiz. Ve tabii ki kıymetli atamızın da çok sevdiği güzel bir şarkı hazırladım. Onu da söylemek isterim sizlere. Değerli dinleyicilerimiz, ilk başta sizlere bestesi klarnet İbrahim Efendi'ye ait Hüzzam makamında bir şarkıyla huzurlarınızda olmaya çalıştım. Zamanı var ki her bezmi anarsın. Beni bir gün olur elbet ararsın dedik. Şimdi yine Ankara Radyosu'nun değerli müntesiplerinden rahmetli olmuş değerli bestekar, şef Ferit Sıdal'a ait çok güzel bir eseri sizlere okumaya çalışacağım. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Eserin öncesinde klasik kemençeyle Sercan Halili arkadaşımız sizlere ve bizlere Hüzzam taksiminden bir örnek sunacak. Hüzzam makamında yine bir ara taksim yapacak bizlere. Yokluğun her dakika ölüm demek, gitme kal. Hasretim daha 100 yıl dinmeyecek, gitme kal.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Hüzzam makamında şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait çok güzel bir Hüzzam eser. Bu eseri değerli bir ağabeyim var. Şu anda bizi radyosu başında dinliyor. Kubilay Taşdemir ve ailesine armağan etmek istiyorum. Değerli avukat abime. Yitirmişim ben gülümü, uçurmuşum bülbülümü. Kim görmüş ki güldüğümü, derbederim, derbederim.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait, sizlerin de kulağında olan ve benimle beraber okuyacağınız çok güzel bir hüzzam, fantezi eser okumaya çalışacağım sizlere. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün, gözlerim vagonları dolaştı üzgün üzgün.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi atamıza armağan edeceğimiz çok güzel bir Hüzzam Rumeli türküsü var sırada. Bu, dediğim gibi, bu hafta zafer haftası ve atamızı ve Alparslan'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Ve ülkemiz için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi saygı ve rahmetle yad ediyoruz efendim. Alıverin bağlamamı çalayım, çalayım da zarı zarı ağlayım.

Türküsüyle sonlandırdık. Şimdi Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz. Zeki Müren'in söz ve müziğini yazdı ve aynı isimle bir filmi de bulunan çok güzel bir Muhayyer Kürdi fantezi eseri sizlere sunmaya çalışacağım. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Vayay Kürdi makamında eserlerle programımıza devam ediyoruz. Bestesi Amir Ateş'e, güftesi Melek Hiç'e ait çok güzel bir şarkıyı sizlere sunmaya çalışacağım. Bu eseri de yıllardır şefliğini yaptığım Bestenigar Koroma ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Sanat Müziği Koroma ve Yıldızların Sesi Koroma tüm öğrencilerime armağan ediyorum efendim. Bir Kızıl Gonca'ya benzer dudağın diyeceğiz.

Evet efendim. Amir Ateşi de uzun ömürler diliyorum kendisine, değerli hocama. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde de çok büyük katkıları var. Güzel şarkılarına, güzel bestelerine inşallah devam etsin. Sağlıklı yıllar diliyorum. Şimdi efendim bir Yıldırım Gürses şarkısı okumaya çalışacağım. Muhayyer Kürdi makamında. Güfte Mustafa Sevilen'e ait. Bu şarkıyı da değerli ablam Gülsema Diler'e armağan etmek istiyorum. Yolda bizi dinliyor. Annem Azize Diler'e, oğlum Alparslan Diler'e ve eşim Didem Diler'e armağan edeceğim. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, kapanış vaktimiz ne yazık ki geldi. Bugün bize ayrılan süre ne yazık ki sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazları ile bana eşlik eden çok değerli sanatçılarımız, kemanda Korhan Güldören, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve solistiniz ben Alper Diler. Sizlere bir türkü ile veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki? TRT Name İstanbul mikrofonlarından mutlu günler. Radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve ben Bengü Ergen'e bugün de sizleri birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz hayatın güzelliği anlarda saklı, biz de her anın değerini bilerek, tadına vararak bu anları şarkılarla taçlandırıyoruz. Bugün birbirinden özel şarkıları sizlerle paylaşacağız. İlk olarak yüzden bir şarkıya kulak vereceğiz. Saz sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'na ait Hüzan Peşrev'in ardından Güler Basuşen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hüzan şarkısını seslendirecek. Seviyordum onu ruhumda kanarken yaralar. O gözlerde bahar akşamının hasreti var.

0: halkıdan boylum. Her taraf bu akşam sevdan boylum. Gel gitme bu akşam halkıdan boylum. Her taraf bu akşam sevdan
1: gel gitme kalmasın gözüm yollarda. İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Selim Öztaş, Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Segah şarkısıyla konuğumuz oldu. Özlem dolu namelerin ardından yine hicran kokan dizelerde bu defa Seçil Heper'e kulak vermek istiyoruz. Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısıyla konuğumuz oluyor sanatçı. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme.

Fasıl musikimizin unutulmaz eserlerinden birinde Bimen Şen'in Hüzzam şarkısında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğu sanatçılarını dinledik. Evet değerli dostlarımız, programımızda Teoman Alpay şarkısıyla devam ediyoruz ve zaman tünelinde 1988 yılına uzanıyoruz. Zeki Müren'in Anılarım isimli albümünde yer alan güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkıda sanatçımıza kulak veriyoruz. Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım.

Keyifle dinlediğimiz ve eşlik ettiğinizi düşündüğümüz bu hüzzam türküde sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle birlikteydi. Programımızın bu bölümünde rast şarkılarla devam ediyoruz yayınımıza. Efendim öncelikle bir İrfan Özbakır bestesine kulak vereceğiz. Başrollerini Kartal Tibet ve Filiz Akın'ın oynadığı 1971 yapımı Ömrümce Aradım filmine de adını veren çok sevilen bir eser. Nesin Sipahi seslendiriyor. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Değerli sanatçımız Ela Altın bizlerle birlikteydi. Şef Cahit Ünyaylar yönetiminde Ankara Radyosu'nda gerçekleştirilen bir programda kayda alınan eser dramalı Hasan Hasgüler'e aitti. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz şarkı Mahur makamında bir eser. Zekai Tunca'nın güftesini de kaleme aldığı çok özel bir şarkı. Bu eser sanatçının 2003 yılında yayınlanan Seni Aşksız Bırakmam isimli albümünde de yer almakta. Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun. Dert vermesin Allah'ım, en büyük dert aşk olsun.

Ayşegül Durukan'la 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısını dinledik. Bahar gelir, bülbül öter, yarim gözlerimde tüter. Efendim, safa, neşe, huzur, rahatlık veren Rast makamının o büyülü dünyasında gezintimiz devam ediyor. Şimdi yine Rast makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Gülden Marmara, Avni Anlı'nın güftesi Ülke Aker'e ait şarkısını seslendiriyor bizler için. Bir göz aşinalığı var aramızda.

Münir Nurettin Selçuk'un Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Mahur şarkısını sanatçılarımız Kemal Caner ve İnci Yaman beraberce seslendirdiler. Şimdi 2001 yılında yayınlanan Umut Akyürek'in O Dudaklar Bülbülleşiyor isimli albümünde yer alan Bir Baki Duyarlar şarkısında sanatçımızı dinleyeceğiz. Ben küskünüm feleğe, düştüm bitmez çileğe.

Ateşin gözlerini ruhuna kemend etme sakın. Beni Leyla gibi seven zülfüne bend etme sakın. Dilek Türkan bizlerle birlikteydi değerli dostlarımız. Sanatçı Sade Işılay'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait mahur şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser 2009 tarihli Kalbimdeki Deniz isimli albümde yer alıyordu. Şimdi ise ritmimizi biraz daha yükseltiyoruz ve İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ harika bir Mehmet Ilgın şarkısıyla bize sesleniyor. Sözler Cengizhan Altuntaş imzalı. Aldama değmez hayat bu gözyaşlarına.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rast makamındaki bu hareketli enerjik şarkının ardından programımıza Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyoruz ve yine bir Yeşilçam şarkısına kulak vereceğiz. Biliyorsunuz Yeşilçam şarkılarının programımızdaki yeri apayrı. Çünkü bizlere geçmiş zamanı daha da net hatırlatıyor. Özellikle o film karelerinden unutulmaz anlar gözlerimizin önünde canlanıyor ve eski anılarla birlikte geçmişi bu sayede bazen hüzünle bazen gülücüklerle yad ediyoruz. Şimdi bir ayrılık şarkısına kulak vereceğiz. 1960'lı yıllara uzanacağız. Yönetmenliğini Ülkü Erakalı'nın yaptığı, başrollerini Türkan Şoray ve Tunç Okan'ın paylaştığı Veda Bu Sesi filmine adını veren unutulmaz bir Yusuf Nalkesen şarkısı dinleyeceğiz. Muhayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesini Orhan Seyfi Orhon kaleme almış. Samime Sana yorumuyla sizlere sunuyoruz. Güncel bir düzenlemeyle dinliyoruz bu şarkıyı. Samime Hanım'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Veda Bu Sesi sizlerle.

Gözümde yağmursun, içimde ateş. Nasıl yaktın beni bir bilebilsen. Umut Akyürek, Necdet Tokatlıoğlu'nun Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu eserde Türk müziği repertuarımıza daha yeni dönem eserleri kazandırabilmek amacıyla kurumumuzun çalışmaları kapsamında 2015 yılında kayda anılan eserlerden bir tanesiydi. Birlikteliğimize şimdi bir Ali Erköse şarkısıyla devam edeceğiz ve Nevra Günay konuğumuz olacak. Al gönlünü ondan bana ver, görmeden eller.

En güzel sevdanın sahibi biziz. Cavitten Yürek, Rüştü Eriç'in güftesi Ferhat Dikses'e ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Diliyoruz en güzel sevdalar sizlerin olsun kıymetli dinleyicilerimiz. Programımızın bu bölümünde yine çok özel bir şarkı var sırada. Güftesi Türkan Ateş tarafından kaleme alınan bir Necdet Tokatlıoğlu bestesinde Seçil Eper'e kulak veriyoruz. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkısı Aşkın Kanunu Ayla Büyükataman icrası ile sizlerle buluştu. Bu sevilen şarkı Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait eserlerinden biriydi. Birlikteliğimize yine bir Yeşilçam eseriyle devam ediyoruz efendim. 1973 yılında İntizar ismiyle yayınlanan, sonunda ünlü bir şarkıcı olan matbaa işçisi bir kız ile bir şoförün aşkını konu alan ve başrollerinde Neşe Karaböcek ile Engin Çağlar'ın birlikte rol aldığı özel bir filmin sevilen eserlerinden Güfte Faruk Nafiz Çamlıbel imzalı. Bu defa Behiye Aksoy icrası ile sizlerle buluşuyor. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

Değerli sanatçı Belkıs Özener'le yine Yeşilçam'ın nostaljik kokan sokaklarında dolaştık. Sanatçı Şekip Ayhan Özaş'ın Muhayyer Kürdi şarkısını seslendirdi bizler için. Evet efendim, şimdi 60'lı yıllardan günümüze doğru bir yolculuğa çıkalım ve 2011 yılında bir mola verelim. Hasan Eylen'in

Ruhumun Gün Batımlı isimli albümünde yer alan Yaşar Güvenir'in sevilen şarkısını dinleyelim. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa, nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna.

Suat Yıldırım'ın güftesi Musa Kalkınç imzalı Hicaz şarkısında Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak diye seslendi sanatçı. Efendim bu eseri de gerek değerli sanatçı Yaşar Özel'in sesinden dinlemeye aşinayız. Bu defa Mehmet Özkaya hocamızdan dinledik ve bu güzel icranın ardından şimdi tekrar geçmişe uzanıyoruz ve Hicaz makamında bir Muzaffer İlkar bestesinde Gönül Yazar'a kulak veriyoruz. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana. Nigün Abuşka Osman, Ziya Taşkent'in şefliğinde Ankara Radyosu'nda düzenlenen programda seslendirmiş olduğu bir kayıt da konuğumuz oldu. Bu sevilen eser Nihal Erkut'un Güftesi Mualla Anıl'a ait eseriydi. Ve Muhayyer Kürdi'den Hicaz makamına uzanan bu keyifli yolculuğumuzu ne yazık ki sonuna geldik değerli dinleyenler. Her sabah TRT Name frekansında en özel şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısında sizleri değerli sanatçı Zeki Müren'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler sizlerin olsun.

söyler dururdum. Bir kere olsun anlamadım ki, sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek. Sana gönlümün kapısı açık, gel yavaş yavaş gir demedin ki. Gel yavaş yavaş gir demedin ki. Gel yavaş yavaş gir demedin ki. Gel yavaş yavaş.

TRT Name. TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.